0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Kendilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükselmesi.

vazgeçtim hak yolundan. Ne bir de namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye.

geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlatır.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düş!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

Ellerim boşver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo'dan, Tide TV'den, Radyo Merhaba.de üstünden sesimizi duyan, görüntümüzü gören bütün dostlarımıza günaydın. Güzel bir cuma sabahından Kerim ve Kazım canlı yayında sizlerle birlikte. Sizler işinizde, gücünüzdesiniz. Bizlere mesaj göndermek istediğinizde biliyoruz, WhatsApp numaramızı biliyorsunuz. Fakat biz her gün aramıza yeni yeni dostların katıldığını bildiğimiz için şöyle bir WhatsApp numaramızı tekrar ederek başlamak istiyoruz. 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Yaz gönder, istersen canlı yayına katıl, bizlerle sohbet et. Hepsi bugün burada olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan, TikTok'tan, Facebook'tan ve Radyo Merhaba TV'den görüntülü bir şekilde de sizlerle birlikteyiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz Kerim, günaydın.
1: Wunderschönen guten Morgen aus der Tele in deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kazım Sönz und wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 0177 977 2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kazım. Okay. Ja, dann mit welchem Stück sollen wir dann beginnen?
0: Neyle başlayacağız biliyor musun? Oradan değil. Şimdi şuraya gir, buraya gir. Bunlardan bir kontrol etmem lazım. Buradan bir şarkı. Peki bununla başlayalım. Ondan sonra dinleyicilerimizden gelen mesajları bir görelim bakalım. Ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Neredeler? Toplandık mı?
1: Die erste Musikpause hat jetzt der liebe Kazım ausgesucht. Dann spielen wir das mal für ihn. Und Ben Dennis, aber ich... Ich kenne leider den Liedtitel nicht. Ich sehe das nicht, was da draufsteht. Naja, so ist das. Die erste Musikpause, danach kommen wir wieder zurück.

0: İyi ki geldik sizlerle birlikteyiz. Kerim şöyle bir aç bakalım. Kimler bir günaydın göndermiş? Öncelikle onları bir görelim. Dostlarımızdan günaydınlar gelmiş. Hasan Hüseyin Kavlak hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ederiz. Kerim oradakiler hallederken ben mesaj. Hamburg'un güzel insanı. Buna mı diyorsunuz? Bu yanımdakine mi güzel? Ya bırak demeyin Hasan abi ya. Peki Banu ne demiş? Banu demiş ki hafta sonunuz mucizelerle dolu olsun. Günaydın inşallah. Ama güzel mucizelerle dolu olsun. Temel abimiz günaydın. Terzi İbrahim abimiz işin başında makinede tek tek kumaşları dikerek işini gücünü yapıyor. Ali Kula ne demiş? Günaydın. Rathaus Mark'taymış şu an. Oh ne güzel valla. Hem çalış hem radyoyu dinle. Ne güzel. Mehmet Topçu abimiz günaydın demiş. Esat dostum için Teoman'dan bir şarkı rica ediyorum. Sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Dün Mehmet abimizle dernekte Beşiktaş maçını birlikte izledik. Bir Galatasaraylı olarak bize geldi, desteklerini sundu. Eyvallah, teşekkürler. Esat abimizin de birazdan Teoman şarkısı istemiş Esat abi. Çalarız, niye seviyor Esat abi. Bir güzel Teoman şarkısını ona çalacağız. Ondan sonra Kerimcim, hava durumumuz bugün bulutlu şu an gördüğüm kadarıyla, değil mi? Nasıl olacak? Sen kimle yazışıyorsun? Sevgilinle mi yazışıyorsun?
1: Evet, sevgilimle yazışıyorum.
0: Ya yapma gözünü seveyim. İş yapa. Elin işte gözün oynaşta senin de ya. Yapma gözünü seveyim ya.
1: Ama ya ben burada hani
0: havamız nasıl olacak?
1: Böyle
0: ona
1: şeyler görünce benim moralim
0: düştü ama bak
1: oluyor.
0: Düştü gördün mü? Oh rahatladım biraz olsun. Hmm. Biraz olsun rahatladım. Dünden bu yana 55 TL'ydi. 1 euro. Şimdi 1 kuruş düşmüş.
1: Bir şey olmaz.
0: 1 kuruş düşmüş ama fazla
1: bir
0: değil.
1: Bir şey olmaz. Reis onu halleder. Merak etme.
0: İnşallah,
1: çok kafana
0: inşallah
1: takma.
0: Halletsin. Sevgili dostlar, bugün 21 derece olacak hava sıcaklığımız ve bulut var. Arada güneşi göreceğiz. Yarın güneşi daha fazla görmemizi sağlayacağız. Belki yağış oranı %10 yarın. Ama 26 derece olacak. Pazar günü güzel bir havamız olacak. 30 ile 33 derece arasında yağış olmayan bir hava olacak. Murat Cömert, sana da bir günaydın diyelim. Günaydınlar geliyor efendim. Facebook'tan, TikTok'tan ve WhatsApp'tan günaydın mesajlarınızı alabiliriz. Sözü Kerim'e bırakalım ama öncelikle.
2: Live geht's weiter hier auf Telegram bei Merhaba Hamburg. Vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten eurerseits. Wirklich viele guten Morgen Nachrichten, viele natürlich auch gute Wochenenden Nachrichten. Ich meine, jetzt sind wir am Freitag und der eine oder andere hat dann heute nach dem Feierabend direkt auch Wochenende. Und das Wetter ist oder das Wetter spielt auch mit uns mit rund heute 21 Grad wird das heute wirklich wunderbar. Ich finde besser geht's nicht. Morgen 24 Grad, also besser geht's auch nicht. Am Sonntag ist dann wieder etwas zu warm mit rund 33 Grad. Werden wir am Sonntag auch wieder warmes Wetter haben. Und alles Weitere ist uns doch egal. Ich denkt doch jetzt noch nicht an Montag, denkt an heute, denkt an hier, denkt an jetzt. Und ab heute habt ihr wieder zwei Tage frei. Denkt einfach an diese Tage. Denkt nicht an Montag. Genießt immer hier und jetzt und nicht immer, was gleich passiert und was man am Tag so noch machen muss und so. Mehr als stressen tut man sich da so oder so nicht.
0: Peki şimdi Ebru Doğan günaydın demiş. Teşekkür ederiz efendim, size de günaydın. Antalya'dan Sedat Akgündüz abimiz günaydın demiş. Abi Antalya'ya gidiyorsun, bırak tadını çıkar, boşver radyo dinleme, bak keyfini çıkar. Kerim şu camı kapatır mısın lütfen, çok gürültü geliyor. Onun dışında Bekir Günyar abimiz günaydın demiş. Yılmaz İster abimiz iyi yayınlar dileklerini göndermiş, sağ olsun. Nagihan Oktay dün fırça yiyince bugün erkenden günaydın yazmış. Peki Nagihan Hanım, siz de hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, kucak dolusu selamlar. Güzel bir hafta sonu dilerim demiş. Ebru demiş ki ben harika bir yerde, o çiçek parkındaymış, güllerde, güllerin arasında kahvemi içiyorum diyor. Şaban abimiz günaydın. Ayşe Şahin Moin. Peki Kerim, Şeref Aslan'dan bir günaydın var. Teşekkür ederiz. Tamer abimiz güzel kalpli insanlara günaydın, sevgiyle kalın demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi Kerim, bir şarkı arasına gidelim. Esat abi uyanmadan onun istek şarkısını çalalım. Bence o şarkıyla uyanmak onun hoşuna gidecektir. Teoman'ın güzel bir şarkısı var orada listede. Onu yaparsan çok sevinirim. O şarkıyla, o değil öbür taraftan. Evet, oradan güzel bir Teoman şarkısını gönder gelsin. Sonra biz burada olalım.
2: Ja, Kasim, das kriegen wir gerne hin. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Vielen Dank für die ganzen guten Morgen-Nachrichten eurerseits. Sei es auf Facebook, sei es auf TikTok und auch auf WhatsApp. Also wir können gar nicht wirklich, also ich möchte ja nicht rumliegen, aber wir können wirklich gar nicht die ganzen Nachrichten aufzählen. Einen wunderbaren, schönen guten Morgen. An alle ein schönes Wochenende schon mal. Und jetzt eine Musikpause von Theoman für unseren Stammzuhörer Essert. Und danach kommen wir für euch zurück.

0: Parçadan parça. Peki. Mehmet Topçu'dan Esat Erverdi'ye armağan olarak gitti bu güzel şarkı. Onun dışında Kemal Güven abimiz günaydın demiş. Teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, dün sosyal medyada bizi takip edenlere ben bir kelime söyledim. Böyle bir iki saniyelik bir kelime söyledim. Gelen cevapların içinde bir tanesi şu ana kadar düzgün olarak söylemiş. Diğerleri söyleyemedi. İstersen Fatma yazmış, günaydın, tatil bitti dönüyoruz demiş Hamburg'a. Onun o ses kaydını dinletebilir miyiz? Bakın, bu kelimeyi siz de söyleyebiliyorsanız istediğiniz şarkıyı çalıyoruz. Fatma şimdi hangi şarkıyı isterse o şarkıyı ona çalacağız. Bu kelimeyi söyleyeceksiniz. O doğru söylemiş. Biz dinledik şimdi. Bir daha dinletelim mi Kerim?
1: Bir daha dinlet bakalım.
0: Bakın, siz de iyi açın. Radyonun sesini açın bir tık. Bu şarkı, daha doğrusu benim söylediğim bu kelimenin aynısını söylemiş. Siz de söyleyebilecek misiniz bakalım?
2: Ateş kıvılcımlandıkça yanar.
0: Doğru. Düzgün söylemiş. Bir daha.
2: Ateş kıvılcımlandıkça yanar.
0: Evet. Ateş kıvılcımlandıkça yanar. Bir seferde söyleyebilenler ses kaydını ben göndersin. Sen söyleyebilir misin?
1: Yazsam evet söylerim. Ama şu an böyle o kelimenin tam nasıl şey yaptığını anlamıyorum.
0: Sosyal medyada dün paylaştım ben. Çoğu kişi hep göndermiş ama bir türlü becerememişler. Olsun, olur. Yapabiliyorlarsa göndersinler. Evet, devam et Kerim bakalım.
1: Olabilir. Kazım Atkes'in of din Allah.
0: Allah Allah. Niye böyle sesler geliyor?
1: Hayır,
0: mikrofon, sen geldin, mikrofonlarda bir sorun var.
1: Mikrofonlarda değil, evin yani. Evi evden geliyor ses.
0: Matkap sesi miydi o?
1: Ne matkap mı bilmiyorum. Allah artık Allah. Orayı soruştu.
0: Sabahtan ne yapıyorlar? Ya,
1: sabahtan
0: ya.
1: Evi yakacaklar galiba. Şimdi so jetzt sind hier komische Geräusche aus dem Gebäude gekommen. Tut mir leid. Ich glaube, die fangen hier an um 9 Uhr direkt zu bohren. So ist das Leben. Auf jeden Fall hat gestern Kasım einen türkischen Satz, den man wirklich sehr schwer ausspricht, auch wo ich gerade Schwierigkeiten habe, wirklich dem zu folgen und das zu verstehen, welches Wort das genau ist, gepostet und hat den Zuhörern gefragt, wer kann das aussprechen. Wer uns das schreibt unter 01779772772 hatte die Möglichkeit, dann uns eine Sprachnachricht zu schicken, und wer das richtig ausspricht, hatte einen Musikwunsch frei. Die Sprachnachricht, die wir gerade abgespielt haben, das war die liebe Fatma. Und die hat das richtig ausgesprochen und kann sich jetzt einen Musikwunsch wünschen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Fatma. Wir rufen sie jetzt nur, glaube ich, an oder? Nee, nein, wir rufen sie nicht an.
0: Dur bakalım, bir tane sesli kayıt geldi, dinletelim. Yapabilmiş mi?
3: Ateş kıvılcan kıvıl.
0: Yok, yapamadın. Tamam, bitti bir kere. Bir seferde yaptınız. Yapamamış. Bak, tekrar dinle. Yapamamış Kerim bak.
3: Ateş kıvılcan kıvıl kıvılcanlıkta.
1: İşte evet. Ben de onu diyorum. Ha. Sen bana yazsan onu okurum bak.
0: Oho,
1: yazsam ben okurum.
0: Bak, ama Fatma
1: ama
0: yapmış bak.
1: Dinleyince olmuyor.
0: Niye? Allah
1: bak Allah. Ben mesela evde olsam şu an senin bu sesli kaydı şeye veririm, yapay zekaya veririm, bana yaz derim, olay bitti.
0: Son okuyabilecek misin?
1: Evet, okurum.
0: Tamam, ben yazacağım, bak dinle.
2: Ateş kıvılcımlandıkça yanar.
0: Tamam.
1: Yok, ben söylemem onu şimdi, yok. Hala, çünkü hala o şeyi tam anlayamıyorum. Ya on ne diyor
0: sen,
1: tam
0: sen nasıl radyocusun kardeşim? Radyocuların dili
1: ya biraz... Ya radyocuların bir tamam, evet benim dilim yatkın da ama böyle ne bileyim o... Ben ilk defa duydum o kelimeyi. Niye? Bak, hiç kimse anlamıyor.
0: Ya, anlamıyor değil. Bu...
1: Anlamak istemiyor.
0: Dil tembelliği diye bir şey vardır, tamam mı? Diksiyon kurslarında, diksiyon kursuna sen gitmedin için söylüyorum. Diksiyon kurslarında dil
1: ben
0: tembelliği.
1: Ben gittim ya diksiyon kursuna.
0: Nereye gittin?
1: Gittim
0: sen,
1: ya ben.
0: Şeye gittin. Tide'nin kursuna gittin. Orada diksiyon
1: Tide'nin
0: kursu
1: kursuna değil. Gittim. Başka kurslara da gittim ben. Melek Hala'da hatta şey yaptı ya.
0: O değil. Benim dediğim değil. Şarkı arasında anlatacağım
1: ya
0: sana.
1: Ya şimdi sen de ama
0: şimdi sen
1: yani.
0: Boş ver. Öyle ya da i̇şte böyle güzel bir şarkı çal bana. Dinleyicilerden gelen mesajlara döneceğiz efendim. Bakalım kimler neler yazmış. Şarkıdan sonra buradayız. Hafta sonu başlangıcınız güzel olsun lütfen. Hadi bakalım.
1: Ja, Kasim, da hast du auf jeden Fall komplett recht. Und man muss dazu sagen, ich werde es auch versuchen, nochmal vorzulesen. Wir bekommen gerade einige Sprachnachrichten tatsächlich, wo es versucht wird. Der Mustafa Kelch hat zum Beispiel leider nicht hinbekommen. Beziehungsweise erst, glaube ich, beim 4., 5. Anlauf. Ich probiere es erst gar nicht vor euch aus. Ich lasse mir diesen Text einmal kurz transkribieren und versuche das dann vorzulesen. Weil nur vom Zuhören, nee, das versuche ich nicht. Das lassen wir lieber. Welche Musikpause möchtest du dann gerne haben, Kasim?
0: Beni böyle eskileri, şeyi çal, Fuat Sakay'ı çal. Fuat Sakay'ı sen tanımazsın. Tamam, Fuat Sakay yıllar önce burada Hamburg'da yaşamış güzel bir sanatçı, Karadeniz şarkılarının üstadlarından bir tanesidir. Karadeniz kültürünü yaşatan bir abimizdir. Geçtiğimiz gün Trabzonspor'un aldığı transferden sonra biraz tepkisini koydu. Kültürümüze biraz daha ileri derecede bakmamız gerekiyor diye kendi sosyal medyasında yazdı ama Trabzonlu bazıları çok kızdılar. Yapmayın efendim. Fuat Saka sizin bir değerinizdir. Ülkemizin bir değeridir. Kaçırmayalım. Korkutmayalım. Fuat Saka'yı dinleyelim, ardından buradayız.
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Eine alte Musikpause aus dem Jahre 1997 mit Fuat Saka und Derule.

0: Geldik, Derule'yi dinledik. Şimdi bir taraftan mesajları da, yani mesaj yazmışlar, okuyalım dinleyicilerimizden mesajlarımızı. Günaydın Denizli'den selamlar demişler. Teşekkür ederiz.
1: Vay be, bak demek ki.
0: Ama bak, şimdi ben sen benim hayvansever birisi olduğumu bildiğin için bak, Denizli'den selam gönderiyor ama Hint horozu resmi gönderiyor. Dövüş horozu bu gönderdi. Denizli horozu
1: bir
0: değil.
1: Bir şey olmaz.
0: Uğur Güneş yapmış mı sesli kaydı? Dinletebiliyor musun? Oradan bir kapat, dinlet bakayım. Uğur Güneş yapmış galiba. Aç bakayım.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim. O sözü ben de söylemeye çalışayım bari. Ateş kıvılcımlıkla yanar.
0: Yanlış.
1: Ateş kıvılcımlandıkça yanar.
0: Kerim yaptı. Bravo Kerim. Bravo. Evet. Evet. Ne demiş?
1: Fatma da bize bırakmış şarkıyı. Artık bakacağız.
0: Ne diyor? Sizlere bırakıyorum. Özlemle alakalı bir şarkı olsun diyor. Ne? Daha izinden dönüyorlar. Özlemle
1: ilgili ben şarkı. Şimdi bunu çalacağım.
0: Tamam ya. Çal. Blok 3'ü çalacakmış Kerim efendim. Blok 3 ile devam edeceğiz. Şu an radyoları açık olan bütün dostlarımıza da armağan olsun. Aç bakayım orada okunmamış bak kaç tane bir sürü mesaj var.
1: Onu aha Banu Abaza denedi.
0: Aç bakalım. Dur buradan bakalım. Buradan oradan yapabilir misin?
1: Sorun yok. Hiç. Kerim üstüne var yanında hadi, lütfen. Hadi, teknik var konusunda hiçbir sorun yok. Lütfen.
0: Bak sana burçlu hareketi yaparım.
3: Ateş kıvılcımlandıkça yanar.
0: Yanlış. Yanlış. Becerememiş. Yanlış. Mustafa Keleş bir tane daha göndermiş sonradan bak. Aç.
4: Günaydın ikinize de. Harika bir şey.
0: Yapamamış evet, o. Yapamamış.
1: Harika bir şey ama.
0: Ha, işte yapamadığı için o da artık demek ki Kemal Gören günaydın ettim. Efendim.
1: Erkan abi yapar mı acaba?
0: Erkan?
1: Bizim dondurmacı Erkan, Leontes.
0: Valla önce bir dondurmadan böyle bir top yersen.
1: Aslında bir tane hadi, evet doğru, aslında ağzına bir dondurma alsan o dilin sürtüsü oraya sürtmez. Çünkü tam sürtüyor. Evet. İşte sen diksiyon kursu aldığın için sen onu biliyorsun. Evet. Bak ben de yarım yamalak aldığım için biraz olsun yapabiliyorum.
0: Ama güzel.
1: İşte,
0: yani. Şimdi sevgili dostlar, şaka bir yana. Biraz da gerçek hayata dönelim. İşte tatile gittik, tatilden döndük.
1: Bak 52-02 olmuş. 01'e indi geri.
0: Sen seviniyorsun da ben çok üzülüyorum. Bak,
1: ben gerçek sevinmiyorum. Bak insanları bana karşı bak, şey yapıyorsun.
0: Dolar,
1: bak, olmaz.
0: Dolar diyor coştu gitti diyor haberlerde. Doların ve euronun yükselişi demek ülkemizin ekonomisinin kötüye gittiğini gösterir. Ben istiyorum ki dolar 3 liraya düşsün kardeşim. Bana ne? Ben yüksek dolar, ben buradan gittiğimde zaten bir izine gidiyorsun işte 15-20 bin euro ile izine gidiyorsun dermişim. Yani biz burada euro ile tatile gidiyoruz ve Türkiye'de euro bazında değerlendiriliyor her şey. Ama orada yaşayan insanlarımız, alım gücü, vatandaşlarımızın, ülkemizin ekonomisi için euronun, doların yükselmesi demek işlerin iyiye gitmediğini gösterir. Kim ne derse desin. Bırakın siyasi olarak düşünmeyin olayı. Euro, dolar yükseldiği sürece hakikaten durumlar hiç şaşırtıcı değil. Şu an görüyoruz, Cumhuriyet tarihinin en yüksek euro değerini görüyoruz şu anda. 55. 55 bak, az bir şey. Bırak,
1: bunlar tamam. Da hiç koymuyorlar. Ha, koymuşlar.
0: Ya ne kadar olmuş? Bak orada da görüyorsun yani cidden çok kötü. Yani yarın bir gün çok büyük sarsıntılar yaşar. Ülke ekonomisi.
1: Onlar acaba onu da şey yapmıyorlar mı? Değiştirmiyorlar mı bunlar acaba?
0: Yok
1: belki
0: onu daha yapamazsınız. Niye bu zaten ki? Hayır. Euro dolar şu anda Kerim, euro dolar şu anda ne derler onu, frenlenmiş durumdayken böyle. Ha. İnan ki bir bırakılsa 60 lira olur. O da ülke ekonomisinin daha da kötüye 55. gittiğini gösterir yani.
1: Neyse ben reisi arayacağım, söyleyeceğim.
0: Reis'e Allah uzun ömür versin.
1: Allah, o olmasa herhalde 70-80-90 kesin, olur yani.
0: Kesin hiç. Kesin. Kesin. Kemal Kılıçdaroğlu'na kalsak zaten
1: Kemal 100 Kılıçdaroğlu'nun olur. İsmini niye banlıyorsun ya?
0: 100 lira olur.
1: Anma onun
0: niye
1: ismini.
0: Abi siyasi.
1: Abi şey ben öyle bir insan görmedim daha hayatımda. Niye? Gerçekten niye görmedim ya.
0: Abi sen niye?
1: Hayır, bir Cumhuriyet Partisi'ni yok etti adam.
0: Ya?
1: Geldi yok etti.
0: Yok, hiçbir şey yok olmaz. Türkiye
1: ya ne bileyim ama şimdi hayır yine kaybetti yazık adam. Yani her seçime girmeden kaybetti.
0: Bu sefer hakikaten bu
1: seçime
0: sefer.
1: Seçime girmeden.
0: Kılıçdaroğlu seçime girmeden kaybetti. Abi yenilmeyi ne çok seviyor ya vallahi billahi.
1: Hayır bir yönden bak bu 2021 şeyden sonra adam gitti bak. Ne kadar güzel böyle ismiyle gitti. Yapmaya çalıştı, en son gitti. Evet. İnsanlar zaten ona kızgındı. Evet. İşte 21 sene yapmaya çalıştın, olmadı, daha neyine denedin. Hmm. Şimdi yine geri geldi. Yine yapmaya çalıştı. Yine kaybetti. İnsanlardan daha çok böyle artık gıcık kapıyor insanlar ondan. Niye yapıyor anlamadım. Bak, yani böyle gülüskün insanlık yaşa git abi, sen zaten devletten paranı alıyordun. İşte arabaların vardı, korumaların vardı. Ne yine daha geldin anlamadım.
0: Sen insanoğlunun bu egosu var ya, ego. Bu içimizdeki ego, işte ben olacağım, o koltukta ben oturacağım. Bunlar var ya, acayip bir şey.
1: Ne işe yaradı? Artık birinci parti de değil. Bitti.
0: Birinci muhalefet dedi. Hakikaten kaç milletvekili kaldı onu?
1: Abi 5 mi? Daha 6. sıraya
0: en
1: düşmüş.
0: En sona düşmüş.
1: Hayır 5 sıraya, 6. sıraya.
0: Benim kafam siyasete çalışmaz. Ben şarkı
1: 55 ama
0: istiyorum.
1: Neyse ya, sorun yok. Reis yapar, ben alacağım onu. O birkaç köprü daha yapar, sorun olmaz. Öyle şeyler çok kafamıza takmaya gerek yok.
0: Ben takmıyorum kafaya.
1: Hayır, ben de takmıyorum zaten. Ha. Çünkü dediğim gibi o birkaç köprü, yol falan.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bir tane daha havaalanı yapar. Olay
0: ya
1: biter.
0: Sen ne demek istiyorsun ya?
1: Ben bir şey demiyorum. Ha, ben bir şey demiyorum. Ben sadece diyorum ki adam köprü yapar. Bir geri çıkar.
0: Hakikaten siz Almanlar kıskanıyorsunuz bizi.
1: Ben çok kıskanıyorum çünkü o köprüler bizde yok burada.
0: Abi bir daha Türkiye geldiğinde senden vergi alacağım.
1: Hayır, şimdi şu var. Ben buraya köprüye gidince bir şey ödemiyorum. Ben onu hani ben onu Türkiye gidince
0: sen
1: çok
0: Türkiye,
1: güzel o.
0: Abi Türkiye'deki köprü gibi köprü gördün mü Almanya'da?
1: Abi ben çok bayılıyorum ona.
0: Otoban gördün mü?
1: Mesela oraya girince pat diye böyle çekiyor senin parayı. Tak diye kesiliyor kontonda. Çok güzel.
0: Abi,
1: ya ben mesela onu kıskanıyorum.
0: Abi ben kullandığım yola para ödüyorum. Hiç kullanmadan ödeyen vatandaş ses çıkarmıyor. Sana ne? Şarkı
1: hayır,
0: çal bana.
1: Vallahi bak ben Ankara'dan Kayseri'ye gittim biliyorsun.
0: Sen niye geldin bugün ya? Ben ne kadar rahattım tek başıma yayın yapacağım burada ya.
1: Ben şimdi Kayseri'den. Allah Allah. Ankara'dan Kayseri'ye sürdüm. Hmm. Yeni otoban yapılmış oraya. Hmm. Çok iyi, çok güzel abi. Bir şey de demiyorum. Hmm. Kaç TL ödedim ya? 300 mü? 400 TL mi ne ödedim?
0: Ödeyeceksin tabi abi.
1: Abi çok güzel ya. Ödemeden ben bayıldım. Yani ben burada ödemeyince içim gidiyor. Diyorum evet. Ben niye ödemiyorum diyorum. Ben o yüzden ödemek şeyindeyim. Neyse sorunu yok. Birkaç köprü falan daha yapılmasını da isterim.
0: Ali Kaya'ya bak, cevap ver. Antalya'dan günaydın demiş. Teşekkür ederiz. Behçet Algan tebrikler, başarılar demiş. Fuat Saka için güzel bir yorum yazmış. Fuat Saka bu ülkenin ve Trabzon'un çok büyük bir değeridir demiş. Doğru söylüyorsunuz. Şengül Hanım, size de bir günaydın olsun. Kerim, ne olursun kısa tut özeti.
1: Tamam.
0: Şarkı arasına gidelim.
1: Tamam, sorun yok. Ja, live geht weiter jetzt hier auf Chilradio bei Merhaba Hamburg. Ich möchte das Thema auch gar nicht in die Länge ziehen, aber wir haben gerade mit dem lieben Kasim auf die Euro- und Dollarpreise in der Türkei geschaut. Ein Euro beträgt derzeit 55 türkische Lira und ein Dollar beträgt derzeit 47,71 Dollar in der Türkei, beziehungsweise Taler in der Türkei. Das sind Zahlen, die es wirklich in sich haben. Da reden wir dann nicht mehr darüber, dass das jetzt kein Rekord mehr ist oder dass das immer so war. Nein, es ist ein neuer Rekord. Denn das war immer bei 53 Euro und Dollar war bei 45. Jetzt sind wir wieder bei 55 und das bedeutet, dass der gerade steigt. Und das ist auch noch der Zustand, wo das Ganze vom Senat, von der Regierung gestoppt wird. Beziehungsweise versucht wird, mit Gold verkaufen, mit mehr Gelddruckereien etc. zu stoppen. Wenn das nicht gestoppt werden würde, wären wir wahrscheinlich beim Dollar bei rund 70 und bei Euro bei rund 80. Und das bedeutet, dass die Wirtschaft derzeit den Bach runtergeht. Und das ist nicht mehr den Bach runtergehen und nur eine kleine, ich sag mal, Hürde und man muss nur aufpassen. Nee, wir gehen steil gerade bergab. Das bedeutet auch nicht nur, dass wir hier Europäer uns da einen guten Urlaub leisten können. Nein, denn die Preise gehen da jeden Tag in die Höhe. Auch wir Europäer merken in Anführungsstrichen hier und da, dass es teurer geworden ist. Auch das Essen gehen da vor Ort ist nicht mehr so günstig. Man muss hier und da wirklich überlegen, was man in der Türkei kauft, für was man Geld ausgibt und ob das wirklich nötig ist. Also all das ist leider, ich sag mal, ein falscher Gedanke von uns Deutschen. Ja, ist doch super, wenn das bei 55 ist, das ist nicht super. Damit ist die Bedeutung auf jeden Fall da, dass das Land gerade den Bach runtergeht und das steil bergab.
0: Şimdi sevgili dostlar, geçtiğimiz gün Kerim'de yayın yaparken biliyorsunuz İzmir'deki bir hayvan barınağına işte mama alıp götüreceğiz demiştik. Sibel Hanım dün derneğimize parayı getirmiş, bırakmış, müşerrefe bırakmış hatta. Aç o para katkısı verenlerin isimlerini okuyalım. Sibel Kaplan, Nurten, Çiğdem, Gülay, Fethiye ve Ayşe, kesinize bereket, çok teşekkür ederiz efendim. Bu isimlerinizle birlikte barınakta hayvanlara mamaları teslim ederken bir video çekeceğiz ve size göndereceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bu iyiliksever kalbinizden dolayı tebrik ediyoruz sizleri.
1: Ja, wir hatten ja gestern in der Sendung einen Zuhörer und da hatte ja Kasim gesagt, dass er gerne, wenn er dann in der Türkei ist, was er am Ende des Monats ist, in Izmir an Hunde Hundefutter schenken möchte, vor allem an Tierheime und auch natürlich an Hunde, die vielleicht auf der Straße leben. Das sind alles so Sachen, wo ich sage immer, dass unsere Zuhörer wirklich die besten Zuhörer sind, die es gibt. Denn ohne, ich sag mal, wir dürfen ja keinen Spendenaufruf starten, aus unserer Seite aus. Zumindest nicht dahinter, muss immer ein Verein stecken. Ohne dass wir es gesagt haben, haben gestern uns Leute beim norddeutschen Beşiktaş Fanverein angesprochen und uns Geld in die Hand gedrückt. Da möchte ich auch nochmal die Namen gerne ansprechen. Kasim wird dann natürlich in die Türkei reisen und ein Video davon machen, wie er das macht. Sibel, Nurten, Çiğdem, Gülay, Fethiye und die liebe Ayşe hat uns Geld in die Hand gedrückt, sodass wir dann in der Türkei für Hunde Hundefutter kaufen können. Vielen lieben Dank. Daran merkt man einfach, dass ihr die besten Zuhörer seid. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause von Block Üç mit Kırkan'ım. Danach kommen wir wieder für euch zurück. Die Musikpause geht dann an euch alle.

0: Nasıl şarkıları beğeniyorsun ya? Ya bu çocuğun daha güzel şarkıları var ya. Hakikaten bunun daha güzel şarkıları. Bu ne ya? Bunu şarkı diye dinlettin bize sabah sabah. Allah'ını ne seversen
1: abi,
0: ya.
1: Ne kadar güzel. Dinle.
0: Siz gençler var ya. Vallahi billahi biz ne büyük hatalar yaptık. Gençleri ne hale soktuk diye düşünüyorum
1: Allah
0: bazen kendi
1: Allah
0: kendime.
1: Sen ne yaptın
0: vallahi
1: bize hasta gibi ya.
0: Yok abi ya, müzik şeyiniz de değişti. Bak birazdan bir şarkı çalacağım, dinleyiciler nasıl beğenecekler. Abi bizim dinleyici grubumuz 18 yaş değil ki. Biz 20 yaş üstündeki dinleyici grubuna sesleniyoruz. Şimdi bir taraftan mesajlar da geliyor. Açarsan mesaj sayfamızı açarsan oradan ben okumaya çalışayım en azından. Munise Hanım demiş ki günaydın, Atatürk zamanında 1 Türk lirası 3 euroydu. O zamanın Alman parası neredeyse 3 misliymiş. Anadolu bir babanın çocuğunu Avrupa'da okuması için Türkiye'ye ne demiş, nereden nereye konuşmamız lazım demiş Munise Kutan. Yani o zamandı, yaptığımız hatalardan dolayı, ekonomimizi iyi yönetemememizden dolayı bunları yaşamışız. Kim o?
1: Tülay.
0: Tülay ne demiş?
1: Günaydın.
0: Günaydın. İlyas Bey ne demiş? Aç bakalım. İlyas Bey, günaydın gençler. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok dokunuyorsunuz. Yapmayın, ben onu çok severim diyor. Sevin tabii, bütün insanları sevin yani. Ama bence siyaseti kimse yanlış anlamasın. Hangi partiden olursa olsun belli bir yaştan sonra siyasete yasak getirilmelidir diye düşünüyorum. Yani yaş sınırı olmalı siyasette.
1: Sen niye öyle bir şey diyorsun ya?
0: Niye?
1: Neden? Ay şimdi reis giderse ne olacak o zaman?
0: Ya bak başlayacağım sana. Taktın reisi. Allah uzun ömür versin. Yani
1: kesinlikle o giderse
0: çünkü,
1: ne yapacağız?
0: Abi şimdi bak şu elindeki ne? Bu ne?
1: Tas.
0: Ne tası?
1: Radyo Merhaba tası.
0: Ha, Radyo Merhaba tası. Reis buna otomobil desin, Türkiye'de sana otomobil diyecek bir sürü insan bulur.
1: Biliyor.
0: Bu onun iktidarı yönlendirebilecek güçteki bir siyasetçi olduğunu gösteriyor.
1: Biliyorum.
0: Tamam mı? Öbür
1: biliyorum.
0: Günlere bakıyoruz. Görüyoruz ne yaptılar abi? Bana anlatmayın ya. Siyasete sokma. Niye geldin kardeşim sen buraya sabah sabah?
1: Benim buraya gelmeme. Biz her zaman yayın yapıyoruz. Zaten
0: hayır,
1: ben sana söylüyorum.
0: Ben çok rahatım uzaktayken.
1: Ama
0: gelme.
1: Ben şimdi
0: hayır.
1: Biliyorum, kapatıyorsun çünkü biliyorum.
0: Hayır.
1: Ben sana ama çorba ısmarlayacağım.
0: Ha o, tamam okey.
1: Ha okey o zaman sen, değil mi? O zaman sen, yapabilirim.
0: Sen bir özet geç. Ondan sonra
1: hangisi?
0: O Yıldırım Gürses şarkısını beni dinleyen güzel dostlara güzel olarak göndereceğim. Bak nasıl beğenecekler bu şarkıyı.
1: O zaman ben de bir tane biraz sonra açacağım.
0: Tamam. Hadi
1: böyle
0: bakalım.
1: Hangisini daha çok beğenecekler?
0: Biliyormuş Blok 3. Adı ne bu adamın? Blok 3. Böyle isim mi olur? Bak Yıldırım Gürses. Fuat Saka. Nilüfer.
1: Bir beğendiremedik sana ya.
0: Abi ben yaşlanıyorum ha. Hakikaten
1: sen
0: yaşlılık belirtisi bu.
1: Sen yaşlanmıyorsun. Kendini yaşlattırıyorsun. Yaşlandırıyorsun, özür dilerim.
0: Eskiden böyle değildim. Yaşlandıkça böyle çekilmez bir adam oldum ben.
1: Yok öyle bir şey yok. Bak kelle patı çorbası
0: size,
1: ısmarlıyorum olay
0: ya,
1: bitiyor.
0: Allah
1: bak
0: size sabır versin ya. Hele hele dinleyicilere. Ben ne kadar gıcık bir adam oldum son dönemde ya. Allah Allah. Hayret bir şey ya.
1: Tövbe estağfurullah ya. Kendisini
0: şey
1: gıcık ilan etti.
0: Öyleyim. Öyle diyorlar benim için.
1: Abi kim diyorsa yalan konuşuyor.
0: Sen öyle sakın ha, bir daha deme, duymayayım ağzından. Dinleyici
1: ama hayır de sen hayır sen küçük değilsin ki.
0: Dün ben burada biriyle karşılaştım karşıda. Benim olduğumu bilmiyordu. Çok gıcık bir adam falan dedi. Sohbetimize de denk geldi. Abi sen aslında gıcık değilmişsin ya, sen ne tatlıyım. Dedim sen niye kızıyorsun bana. Abi bazen diyor çok diyor Beşiktaş'ı bahsediyorsun. Biz ki Galatasaray'ı, Fener'i bahsettiğimiz kadar Beşiktaş'ı bahsetmiş. Spora çok takıntılı bazen toplumumuz maalesef.
1: Ja, vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Natürlich viele Nachrichten auch über die türkische Politik.

0: Evet, ne güzel bir şarkı. Gördün mü ya, bu şarkıları seviyorum ben. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var, onlara bir bakıyoruz. Siz çok yaşayın demiş, çok güldüm bugün diyor. Ne, kim neye güldü, ne oldu, niye güldünüz? Allah hiç ağlatmasın, hep güldürsün.
1: Amin.
0: Banu mu?
1: Amin.
0: Banu mu diyor, peki inşallah. Yani biz burada şakalaşıyoruz ama bazıları ciddiye de alanlar var. Hasan Bülent Su abimiz de şimdi eve geldim diyor. Hoş geldiniz, aramıza da hoş geldiniz. Hakan Yalçın abimiz ne demiş? Herkesi açsan Hakan Yalçın abimi. Sever beni Hakan abi. Hakan Yalçın abi diyor ki herkesi memnun edemezsin. Ama diyor bazen gıcıksın diyor. Çok teşekkür ederim Hakan abi. Ahmet Boyraz abimiz ne diyor? Aç bakayım, aç bakayım. Ahmet Boyraz açtık. Günaydın Kazım, helal olsun. Bak müzik güzel, teşekkürler demiş. Evet işte böyle ya. Biz şimdi yeni bir şey çıkmış. Yapay zeka. Geçtiğimiz günlerde şef bizi uyardı biliyorsun değil mi? Yapay zeka.

0: kağıt.
1: Bizi uyarmadı ama. Genel anlamda bir mail.
0: Bütün radyo programcıları da. Yani
1: bütün
0: radyo,
1: Almanya'da bir kural evet, çıktı çünkü.
0: Çünkü TİDE Radyo ve Almanya'daki radyolarda yapay zekayı çok kullanmaya başladılar. Özellikle müzikte. Ya kardeşim insanlar stüdyoya giriyorlar. İşte kemanlar ayrı çalıyor, davullar ayrı çalıyor, zurnalar ayrı çalıyor. Müzik yapıyorlar. Günlerce uğraşıyorlar. Yapay zekada tık 30 saniyede şarkıyı yapıp piyasaya sürüyorlar. Hele ki biz halk radyosu olarak yapay zeka şarkısını çaldığımız anda bu yapay zeka şarkısıdır demek zorundayız bundan sonra. Doğru
1: ben
0: mu?
1: Ben de çalmıyorum zaten.
0: He, mümkün çalmıyorum. Olduğu kadar yapay zekadan uzak duralım.
1: Ben çalmıyorum da dinlemiyorum evet. Da.
0: Ha bak bu şarkıyı beğeniyorum. Bu sıra.
1: Ne oldu?
0: Bunu
1: ne oldu?
0: Abi ben güzele güzel derim.
1: Allah Allah. Yoksa çorba ısmarlayacağım için mi diyorsun?
0: Arkadaş ya. Ya vallahi bak mikrofonu kapatır sana bir şey söylerim burada. Çal şarkıyı.
1: Ne yapalım çalalım mı? Çal dinleyicilere şarkı. Soralım ama bence yine
0: evet.
1: De.
0: Evet.
1: Bu mu Yıldırım Gürses mi?
0: Tamam. Bu şarkı mı Emircan İrek Can Dostumu çalıp söyleyecek ya da biraz önce çaldığımız Yıldırım Gürses şarkısı mı güzel sizin için? Bu arada Mehmet kardeşimiz az önce telefon açtı. Sizi dinliyorum dedi. Teşekkür ederiz.
1: Viele natürlich Nachrichten. Sehr viele Nachrichten tatsächlich auch unter anderem wegen der Nachrichten, wegen den Nachrichten von gerade eben, wo viele einfach sagen, das Land geht aber gerade nicht in eine gute Richtung und auch viele, die sagen, ich bin traurig darüber, dass mein Land nicht mehr die wirtschaftliche Stärke hat. Alles sind Sachen, die natürlich irgendwie noch machbar wären. Irgendwo Sachen, die Politiker noch in die richtige Richtung lenken können. Aber bei gewissen Sachen muss einfach ein Wechsel stattfinden, damit es auch endlich mal dazu kommt. Wenn immer die gleichen Personen eine Firma managen, funktioniert das auch nicht. Guckt euch mal alle Konzerne an, wie oft es zu Wechseln im Management kommt. Auch wenn die Anteilsinhaber die gleichen bleiben, meistens die Geschäftsführer und die CEOs sind dann meistens immer oder im meisten Fall immer andere. Und das ist genau das, was Firmen erfolgreich macht. Gewisse neue Energien reinzubringen, neue Ideen reinzubringen. Denn immer nur die gleiche Person auf dem gleichen Sitz wird auch immer die gleichen Entscheidungen treffen, die dann auch irgendwann vielleicht keinen Sinn mehr ergeben. Jetzt seid ihr gefragt, Emircan İrek mit Can Dostum. Und ihr seid jetzt gefragt, ob das Lied schöner ist oder ob das Lied von Kazım schöner ist. Das Lied habe ich jetzt ausgesucht. Davor, Yıldırım Gürses war der liebe Kazım. Also schreibt uns gerne mal unter 0177 977 2772.

0: Bak sabah ağlattın beni yayında ya Kerim.
1: Ya ben onu bilseydim çalar mıydım ya?
0: Yapma ya, yapma bu şarkıyı bana niye çaldın? Bu şarkı bana hep rahmetli annemi hatırlatıyor.
1: Ben bilseydim hiç şey yapmazdım ki. Hiç şey yapmazdım, çalmazdım.
0: Esat Baba günaydın, şarkını çaldık biraz önce. Teoman'dan bir şarkı armağan ettiler sana, dinleyemediysen. Bunu da söyleyeyim. Ben hakikaten bu şarkıyı ne zaman dinlesem hep rahmetli annem, can dostum. Çünkü her insanın can dostu anasıdır kardeşim.
1: Doğru. Kesinlikle.
0: Baba değil bak, anasıdır diyorum. Herkesin can dostu anasıdır. Gerisi yalandır.
1: Doğru. Ja Kazım, Life geht weiter jetzt hier auf Chile Radio. Hätte ich es gewusst, Kazım, dann hätte ich das Lied wirklich nicht gespielt. Der Kazım denkt tatsächlich bei dem Lied immer an seine Mutter und die ist ja leider kurzzeitig von uns gegangen und ja, das ist leider eine, also hätte ich das gewusst, hätte ich es gar nicht gespielt, sage ich nicht. Das tut mir sehr leid natürlich, das hätte ich wirklich nicht gemacht. Okay, lieber Kazım.
0: Evet.
1: Dann lass uns doch mit einer Musikpause gehen, die es in sich hat.
0: Senden hafta sonu kurtuluyorum ya, rahatım. Yarın yayındasınız değil mi?
1: Yarın Helin abla da yayındayız.
0: Okey, Helin'le yayındasınız. Ben
1: pazar günü de sen Helin abla da yayındasın.
0: Well, ben kafamı dinleyeceğim.
1: Olur mu?
0: Olur, olur. Sorun yok, sorun
1: sen
0: yok.
1: Sen yarın yat.
0: Kalk. Niye yatacağım? Ben sabahları çok erken kalkıyorum. Bu gece 3'te kalktım.
1: Bu çok erkenmiş, ha, evet.
0: 3'te sen kalkıyorum.
1: Erken kalkma.
0: 6-6.30 gibi kalkıyorum, terasta güvercinlerimi uçuruyorum, kahvemi içiyorum, onları izliyorum, onlarla konuşuyorum, onlara böyle işte hem yem veriyorum, içim rahatlıyor, huzur doluyorum.
1: Bak Nilgün abla bizi dinliyormuş.
0: Peki,
1: o şu an nerede
0: ederiz.
1: Biliyor musun?
0: Peki teşekkür ederiz.
1: O Ankara'da.
0: Ankara'da peki.
1: Ankara'da.
0: Okay.
1: Ondan sonra bir de ondan önce Antalya'daydı. Beni arıyor, tamam mı orada hep?
0: Evet.
1: Beni arıyor böyle. Diyor bak nerelerdeyim diyor. Bak böyle
0: ama zaten tatile gitmen
1: çok para var diyor hep.
0: Ama işte hayır, tatile gitmenin sebebi o ya. Selfie çekeceğiz Instagram'da
1: paylaşacağız. Selfie değil, hayır bak. O konudan ilgili haber laf söyletirmem. Paylaşmıyor.
0: Hah, iyi
1: şey,
0: o zaman.
1: Sadece beni arıyor diyor ki işte para var, huzur var diyor. Benim o kelimem
0: lafın,
1: var ya.
0: Evet.
1: O benim lafım,
0: evet,
1: ya para var, huzur var.
0: Evet, senin lafın.
1: Şimdi o yüzden orada mesela hep beni arar. İşte bak ne yapıyorum falan. Hatta Tantaşı'nın konserine gitti. VIP araçla gitti. Alındı otelde.
0: Abi dur bırak. Bizim bir tane küçük kardeşimiz doğmuş. Sevgili Burak kardeşimiz ve eşini tebrik ediyoruz efendim. Yeni bir küçük bebeğimiz doğmuş. Şimdi görüyoruz, ekranlara düştü. Allah analı babalı büyütsün. İnşallah önce kendisine, sonra da vatana, millete, dünyaya hayırlı bir evlat olarak yetişsin. Güzel kartal kardeşimiz doğmuş. Valla çok sevindim. Kaç gündür bekliyorduk abi dernekte. Yoldaydı gözlerimiz. Demek ki Beşiktaş'ın galip gelmesini bekliyordu çocuk doğmak için.
1: Ja. Tatsächlich ist im norddeutschen Beşiktaş Fanverein heute ein Kind auf die Welt gekommen. Jetzt nicht unbedingt beim Beşiktaş Fanverein, aber von einem Mitglied, einem sehr bekannten Mitglied bei uns hat ein Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, er kommt in guten Zeiten auf die Welt. Ja, von heute war es von uns. Also morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merdeba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Zielgerade einschalten, Merdeba Hamburg einschalten. Möchtest du das Lied spielen?
0: Bununla gidelim.
1: Vallahi ama aslında bunu, biraz şey şarkıyla
0: gitseydik. Altta bir fonda bir şarkılar çalıyor.
1: Biliyorum,
0: sen
1: biliyorum,
0: ne yaptın, onları kapat.
1: Ben normalde bununla gidecektim de o yüzden.
0: Kapat bu. Beni nostaljiye götür abi.
1: Ya aslında sen, biraz insanları şey ama uyandırmak istiyorduk ama neyse.
0: Yok,
1: sen istiyorsan
0: abi.
1: Tamam, nasıl?
0: Yeniden sev Nilüfer'le gidiyoruz. Yarın sabahleyin saatler tam 9'u gösterinde Helin kardeşim ve Kerim kardeşim sizlerle birlikte olacak. Ben bir günlük sizden hafta sonu tatil istiyorum. Kurnazlar, cumartesi tatili bana veriyorlar. Pazar günü kendiniz yapıyorsunuz.
1: Kurnazlar değil.
0: Evet.
1: Ya biz o bilmiyorum, cumartesi Helin abla okay, yaptık onu. Tamam. Sen de pazar günü yapacaksın.
0: Tamam, okey. Hepinize
1: sen
0: güzel yarısın, bir gün
1: ben de
0: diliyoruz.
1: Pazar günü Fray'ım.
0: Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Eğer hafta sonu dinleyemezseniz şimdiden hepinize iyi tatiller. Böyle başınızı arttıysa kusura bakmayın. Ama bugünlük böyle olsun. Tatil dönemi diye böyle yayın yapıyoruz. Tatilden sonra yine eski tarzımıza döneceğiz. Haberlerimiz olacak. Hepsi olacak efendim. Güzel bir gün olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Von heute was das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tilrado einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und einen schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, yürümeye dermanım yok, sen çağırsan koşarak gelirim ya.
5: Antalya'dayız. Okula gidiyoruz. Okula giderken sürekli sizi dinliyoruz. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. Teşekkürler.
6: Ya sen süpersin. Süper süper süper süper.
4: Abi günaydın, iyi yayınlar. Hayatım boyunca üç şeyi çok seviyorum. Parayı, seni, bir de müziği Arif abi.

0: Yapmıyor işler.
1: Eyvallah be canım ciğerim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
0: Arif abim, insan sevgisini, hayvan sevgisini severek yaşamayı biz senden öğrendik. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seviyorum seni abi. Dualarımı her zaman ortak ediyorum. Öptüm abim.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi, cillop gibi, cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
3: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
4: Hadi çiçeğim, hadi kurban olduğum bayanlar, baylar. Radyomuzun sesini elbette biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz, günün bu saati itibariyle hep söylüyoruz. Radyolarda duyabileceğiniz en canlı, yavrum en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Vallahi söylüyorum ya, ben yapıyorum diye demiyorum, bunu hep söylüyorum. Ama bazen, acaba ulan benim rakiplerim neler yapıyor diye şöyle bir bakıyorum. Babacığım, öyle show programlarına denk geliyorum ki, bak yemin ediyorum, birisi suç işleyip de suçunu itiraf etmese, bu arkadaşı bir sandalyeye bağlar, sabah akşam o radyo programını dinlet, yemin ediyorum gözyaşları içerisinde itiraf etmezse ben de bir şey bilmiyorum. Ne halt yediğini yemin ediyorum ağlıya ağlıya anlatır yani. Biz enerji işlerci. Bak yavrum, hakikaten söylüyorum ya. Ki gelen mesajlardan da herhalde diyorum, oğlum Arif Güven, güzel bir şey yapıyorsun. Bununla ilgili çok keyifli mesajlar alıyorum ya. Bugün mesela okuduğum mesajlardan birisiydi. Diyor ki, abi kazandığım para annenin ak sütü gibi, helal olsun. Dedim eyvallah kardeşim. Program biter bitmez çatır çatır yiyeceğim. Başlar başlamaz yine para, yine para. Yavrum, hakikaten söylüyorum, benim durum sadece dilimde. Normaldeki hayatım, valla benim azıcık aşığım, kaygısız başım durumu valla. Bunun bir atasözü olmadığını biliyorsunuz değil mi? Bize atasözü diye yutturmuşlar bunu. Azıcık aşım, kaygısız başım. Yavrum, bu zenginlerin fakirlere avutmak için uydurduğu bir söz. Tabii canım. Yine bak, fakirlere avutmak için uydurulmuş bir yalan. Şey diyorlar ya, oğlum çocuk berekettir, berekettir. Ya bir git Allah aşkına, bereket olsaydı Koç ailesinin 50 tane, Sabancı ailesinin 150 tane çocuğu olurdu yani. Öyle abi. Velhasıl çocuk yok. Çocuk yapacak takat ya. Bu bir şey söyleyeceğim. Bugün benim program yapasım bile yok ya. Allah rahmet eylesin. Babam bir gün bana şeyi söylemişti. Bir tane dalmaçyalı bir köpeğim vardı. Çok da saldırgandı. Bahçeye bir kulübe koyduk abi. Bağladık da hayvanı. Dolayısıyla sadece biz gezdirebiliyoruz. Bunun yanı sıra biz gezdirmediğimizde baba yemeğini yiyor yatıyor. Yemeğini yiyor yatıyor. Babam bana şeyi söyledi. Dedi ki, senin dedi şu köpekten ne farkın var dedim ki. Vallahi diyecek bir şey bulamadım. Adam haklıydı çünkü. Yani tembel bir adamdım. Ama şimdi hayat şartları. Babacığım, nereye? Çalışmak zorundayız. Tabii canım. Şöyle söyleyelim ki, ev kiralarının maaşları geçtiği bir dönemden artık, hani o dönemi geçiyoruz da, aylık market alışverişi için ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kalacağımız döneme doğru gidiyoruz abi. Velhasıl günün özeti şu, içinde bulunduğumuz şartlar şu, çok kalitesiz bir hayat için, vallahi bir şey söyleyeceğim, çok pahalıya yaşıyoruz. Öyle abi, öyle. Şu teşekkürname kısmını bir çıkartalım aradan. Kurban olduğum, dinlemek için elbette bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız günlerden birisi olsun. Bak, esnaflarımıza hayırlı işler derken, yavrum parayı çok seviyorum diye esnaf derken sadece kuyumculardan bahsetmiyorum yani. Ekmek parası derdinde olan herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Son racıma, seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, babacığım biz de çalışıyoruz diyen herkese ve elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençler. Bakacağız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Ne diyelim yavrum, programın çok çok başındayız. Dolayısıyla bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, sen duydun, Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.
2: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: biter. Bunlar da başlangıç. Yavaş yavaş açılacağız. Diyoruz ya Arif Güven Showtime Radyo'da. Yavrum kötü giden bir şeylere dur demenin de en doğru zamanı. Bak bununla ilgili şunu da söyleyelim. Bazen söylüyorum aşk acısına bile iyi gelen radyo programı. Ve derler ki uzmanlar bak araştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutma süresi 6 aymış biliyor musunuz? 6 ayda unutuyormuşuz. Dedik dayanabilirsen 6 ay dayan Ali Cappar. Valla unutmak için 6 ay yeterli. Ayrıldınız mı? Öyleyse kendinize zaman tanıyın. Acınızla yüzleşin ve yavaş yavaş silinip gitmesine izin verin. Araştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutma süresi 6 aymış. Ben 8. 6 aydayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şaka bir yana da. 6 aysa bile 6 ayın sonunda boşa giden 6 ayınıza yanıyorsunuz. Şu kardeşiniz tecrübe konuşturuyor demedi demeyin abi. Neyse biz bakalım işimize gücümüze. Çiçeğim 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bu arada WhatsApp'a da reklamlar geliyor. Tabii canım artık telefonu elimize aldığımızda reklam görmediğimiz tek yer herhalde hesap makinesi olacak ya. Baba WhatsApp'a nasıl mesaj gelecek ya? Ha? Nasıl reklam gelecek? Güzel güzel mesajlaşırken sohbeti 10 saniye ara falan mı diyecekler? Bilmiyoruz. Belasıl durum buymuş. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabilirsiniz canım kardeşim yazın. Aratın Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacak. Twitter mı diyelim X mi diyelim? Artık neyse et Arif Güven. Şöyle bir yoklama. Havvacım gelmiş kurban olur. Toparlanmışız diyoruz ya. Bu ne? Bakalım. Adıyaman'dan selamlar. Keşan burada abi. İnegöl'e selam olsun. Erzincan aynı şekilde. Antalya Side'den selam olsun. Buyurun. Elbistan burada abi. Silifke'yi yaz. Nazilli burada. Londra burada. Yozgat Sorgun selam olsun. Samsun Bafra aynı şekilde. Biga'mıza selam olsun. Biga'daki bütün dostlara kurban olurum. Çanakkale. Biga, Çerkezköy Kapaklı Saray yaz yoklamaya. Çorum'dan selamlar abi. Karaman burada, Bilecik burada. Ordu Ünye'den böyle bir videomuz var. Eskişehir'den bir fotoğrafımız var. Bu ne bakalım? Afyonkarahisar'dan selam abi. Yalova burada. Bandırma burada. Kemik Kadro yaz abi Tokat'tan. Eyvallah kardeşim benim. Mardin burada. Burhaniye'den selamlar abi. Bursa, Antakya. Kemik Kadro burada yaz yoklamaya. Bu ne? Abim süpersin. Canım kardeşim Fransa'dan İzmir'e. Eyvallah kurban olurum be. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne güzel ya. Bendik burada abi. Azıcık geç oldu ama yaz. Eyvallah kardeşim benim. Bu net bakalım. Menemen'den cillop gibi bir programa selamlar olsun Arif Bey. Bak bugün de bey olmuşuz ya. Bugün de bey olduğum sevgili dinleyenler. Ki bana hiç yakışmıyor hakikaten söylüyorum. Bu nedir? 42-47 telefon numarasının son 4 rakamı. Ya bu ismini özellikle yazmayanlar hakikaten söylüyorum. Kaçakçı falan mı? Aranıyor mu? Nedir? Yavrum nereden olduğunuzu yazın be kurban olduğunuzu. Abi merhaba iyi yayınlar. 63-78. Bu ne? Dur bakayım. Merhaba. Tıkla bakayım fotoğrafın üstüne. Adı yazıyor mu abi? Yazmıyor abi. Bana ancak dilsiz anlattı dili olanın dile getiremeyeceklerini diye. Böyle bir yazı var. Bu nedir bakalım? Merhaba Aksaray'dan selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Velhasıl toparlanmışız gençlik. Mesaj yollayan bütün dostlara, selam yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Oğlum memlekette ne oluyor da bitiyor? Babacım gezegende ne oluyor da bitiyor? Mümkün olduğu kadar anlatacağız. Selam patron yoldayız. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim. Kurban oldum. Birazdan da haber başlıklarımız var. Bakalım bugün hangi haberleri seçmişiz. Ayrılmayın geliyorum.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Showtime.

0: bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif.
2: Adamın dibisin dibi.
3: Arif abi, Akvader'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübün operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
4: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
5: Herkes sıkı sinir ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
6: Günaydın Arif abi, ayaz sana güzel be gülüm. Bütün acıları bir çekiyoruz, iyi yayınlar.
0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Gönlünce olsun kardeşim.
1: Abisinin gülü günaydın. Gönlünden günaydın sana.
0: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'ten selamlar.
2: Arif abi bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Sen olmadan olmaz.
3: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
4: Arif abi günaydın. Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar. İyi ki varsın. Baş tacısın.
5: Arif abi. Ben Lüleburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
6: Arif. Çok şımartıyorlar seni be gülüm.

0: Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor bakalım. Dediğimiz gibi Çin'in orta kesimindeki Şansi bölgesinde işçiler bir kestirme yol açmak için sevgili dinleyenler Çin Seddi'ne kepçelerle hasar vermişler. Demişler ki biz buradan kestirme bir yol açalım ya. Dedik ne güzelmiş ya vallahi. İki işçi gözaltına alındı haberi var. Şimdi bak hep şey diyoruz ya. Arkadaşım sevgili dostum sürekli zam sürekli zam. Ben size bir indirim haberi vereyim mi? Vallahi bak bu kıyağı size günün bu saat itibariyle babanızın oğlu gelse yapmaz yani. Buyurun. Hep zam hep zam abi diyenlere indirim haberimiz var. O da şudur. Kurban olduklarım Şeyma Subaşı'nın büyük reklamlar yaparak piyasaya sürdüğü kitabı satılmamış. Stokları eritmek isteyen kitapçılar da ürünü %93 indirimle 5 TL'ye satmaya çıkartmışlar. Ya hep zam hep zam diyenlere buyurun kapak olsun. Şeyma Subaşı'nın kitabı yavrum %93 indirime girmiş. 5 TL'den satılıyormuş. Gerçi 5 TL'ye de yazık yemin ediyorum yani. Bak 5 liradaki yazıları okusan sana daha çok kazandırır yemin ediyorum. Dur bir güzel haber daha verelim. Haber böyle verilmiş ne kadar doğrudur bilemem sevgili dinleyenler. İkinci el otomobilde fiyatlar %10 geriledi deniliyor. %1000 artmışken %10 gerilemiş bilginiz olsun. Benim tezim budur. Yavrum Türkiye'de çıkan hiçbir şeyin fiyatı bir daha asla geri düşmez. Ama bilemeyeceğim. Hadi inşallah öyledir. Al bak. Madem paralardan bahsediyoruz yavrum. Şu habere bir bakalım. Şanlıurfa'da bir kebapçı her gün zam yapmaktan bıktığını belirtip kebap fiyatlarını sevgili dinleyenler Euro'ya endekslemiş. Bayağı abi böyle panoya yazmış işte ya. Ciğer dürüm 2 euro, dalak dürüm 1 euro. İşte böyle böyle Avrupa Birliği'ne gireceğiz inşallah. Evet abi. Avrupa Birliği'ne girmeden bir de böyle deneyelim yani. Al. Adam bildiğin dükkana koca koca böyle bir tabela astırmış. Şanlıurfa'da bir kebapçı her gün artan zam fiyatlarından bıktığı için kebap fiyatlarını euroya endeksledi. Ciğer dürüm 2 euro, dalak dürüm 1 euro. Bu neyse bilmiyorum artık da terbiyesiz tavuk dürüm 1 euro. Yavrum terbiyesiz tavuk dürüm ne ya? Lan yesene beni deyip küfür mü ediyor bize ne yapıyor yani? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Valla panoya bakınca öyle hani bir yazıyor, iki yazıyor. Bana ucuz gözüküyor yani. Bildiğin dürümü artık euro ile satıyormuş abi. Durum komedisi diye bir şey var da dürüm komedisini ilk defa. Bu terbiyesiz tavuk dürüm ne? Hakikaten söylüyorum ilk defa duyuyorum ben ya. Terbiyesiz tavuk dürüm. Şey mi oluyor yani? Sallıyorum mekana gittin abi. Mekan sahibi hoş geldiniz ne arzu edersiniz dedikten sonra... Ben oradan bir terbiyesiz tavuk dürüm isteyip deyip ardına bir de küfür mü yapıştırıyoruz? Buyurun. Türkiye'de lokanta ve oteller grubu fiyat artışında %89.3 ile zirvede yer almış canım kardeşim. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de lokanta ve oteller grubu fiyat artışında %89.3 ile zirvede yer aldı. Buyurun yine zirvedeyiz. Tabii canım bu gurur hepimizin. Yavrum şaka bir yana millet oteli, millet lokantayı çoktan unuttu. Et dürüm olmuş 150 lira. Ne oteli ne lokantası hakikaten söylüyorum yani. Ne oluyor ne bitiyor? Konya altında 4 kişiden birisi yabancı. Antalya Konya altı ilçesinde bulunan toplam nüfusu 20 bin olan Liman mahallesinde 36 farklı milletten 4000'e yakın yerleşik yabancı yaşadığı ortaya çıkmış. Ve mahallenin 6 dönemlik muhtarının söyledikleri de bu. Diyor ki Mahir Bölükmüş muhtarımızın ismi. Vallahi diyor ben artık hani yarıma diyor tercüman almadan sokağa çıkamıyorum diyor yani. 36 farklı milletten 4000'e yakın. Bildiğin abicim Konya altı Liman mahallesinde oturan yabancı varmış. Antalya'nın durum bu. Zaten yakında bir şey söyleyeyim. Hakikaten söylüyorum. Bak Antalya'da Türk görünce sevineceğiz. Yemin ediyorum. Ne diyeceğiz oğlum? Antalya'da Türk gördük biz yani. Nasıl yurt dışında Türklere denk geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz? İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesi yavrum zamanımız da var.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: alkış kıyabı. Canım kardeşim, buradayız. Haberler, haberler, haberler. Ne oluyor da bitiyor? Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Canım kardeşim, hakikaten çok enteresan ya. Şimdi geride bıraktığımız günlerde ya böyle kaza olur mu diye biz bir haber okumuştuk. Şimdi bir tane daha aynısından geldi. O da şu. Dere kenarında, artık köprünün başında balık tutan bir abi vardı. İşte balığı çekiyor. Çeker çekmez de balık arka tarafa geçiyor. Arka taraftan da geçen araba balığa çarpıyor. Dedik yavrum, böyle bir trafik kazası olur mu? Yani balıksın ve araba çarpıyor sana. Şimdi sevgili dinleyenler, trafik kazasında ölen bir palamutumuz var. Nasıl bir ülke olduk hakikaten söyleyeyim. Düşün babacığım, 10 saniye önce denizde özgürce dolaşan bir palamutsun. Sonra talihsiz bir şekilde bir arabanın tekerinin altında kalıyorsun. Yani. Valla şans konusunda ikizim olan palamutu buldum ben. Baba. Valla benim şans durumum da bu. Ya balık sürüsüyle yüzsem oltaya sadece ben takılırım. Biri beni hızla çekse muhtemelen de 5-10 saniye sonra arabanın altında kalır ezilirim ya. İşte hayattaki şansım aynen bu palamut abi. Valla söylüyorum. Şimdi arkadaş İbrahim amca diye bir arkadaşmış. Balığı tutuyor, geriye doğru fırlatıyor. Ama böyle bayağı bir sağlam çekiyor. Sanırsın hani ormanda palamut avlıyor. Şimdi abimin hemen arka tarafında da akan böyle bir trafik var. Velhasıl palamut abi yola düşüyor. İlk bir araba geçiyor, o ıskalıyor. İkinci araba geçiyor, palamutun üstünden bildiğin geçiyor gidiyor. Ya şimdi palamuta çok üzüldüm tabii de. Yavrum böyle bir haber olur mu ya? Trafik kazasında ölen palamut. Bir şey söyleyeceğim. Yine trafikteyiz. Ya bir şu haberi de verelim. İşte Amasya'da bir sürücü kurallara uyarak yaya geçindeki yayalara yol veriyor. Yani. Malum öncelik yayalın, böyle bir sloganla böyle bir çalışmaya başlatıldı. Bayadan beri var. Velhasıl bir sürücü de kurallara uyuyor. Bakıyor orada bir yaya geçidi var. Yayalar geliyor. Diyor ki ben bunlara yol vermeliyim. Duruyor. Sonuç, 3 otomobil birbirine çarptı. Yavrum 5 kişi de yaralanmış. Şimdi kaza görüntüleri de var. O anın görüntüleri de var. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani haberin başlığı da bu. Amasya'da bir sürücü kurallara uyarak yaya geçtiğindeki yaralara yol verdi. 3 otomobil birbirine girdi. 5 kişi yaralandı. Canım memleketimde yani yine bir medeniyet denemesi, yine bir başarısızlıkla sonuçlanmış. Yani bizim memlekette kurallara uysam bir dert, uymasam bir dert. Yavrum. Ama şimdi çok bu şiddetli bir çarpma falan da yok. Ya o ona tıklıyor, o ona tıklıyor. Eyvallah, hani Allah'tan çok ciddi bir durum yok da bu 5 kişi nasıl yaralandı ben onu anlamadım. Yani babacığım, o kadar tıklamayla hakikaten hiç kimseye hiçbir şey olmaz. Yani bu 5 kişi nasıl yaralandı onu çok merak ediyorum. Yüzün herhalde psikolojik olarak galiba. Psikolojik demişken herkesin psikolojik gitti. Birazdan da bak, Ankara'da bir taksici abiyle bir motorcu abinin arasında geçen böyle bir diyalog var. Ondan bahsedeceğim. Velhasıl olabiliyorsa şimdilik canım kardeşim hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, sen programın saatini beklemek sevgilin beklemekten daha heyecanlı, aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: yapacak derece.
1: Yollara devam. Arif babaya selam.
2: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsem be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
3: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'da. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
4: Adamın dibi. Yine Çandarlı'dayız, Muhammed ve Çetin.
5: Arif abi, seni çok seviyorum.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: Seviliyorsun ya, ne yapayım?
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya, geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
5: Abi merhaba, ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Haydi bir daha. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence muharibimiz. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi sevgili dinleyenler. Bu arada hayırdır İzmir ne oldu? Hakikaten söylüyorum yani. İzmir bu aralar bir Essentials'a mı özeniyor? Sürekli böyle atarlı haberler var. Malumunuz bayrak latiyesi önünde böyle bir tartış şey vardı. Çatışma diyelim biz ona, hani kavga falan değil. Şimdi bu habere bir bakalım. İzmir'de sokakta dans eden bir grup şahıs havaya ateş ederek böyle tehlike saçtı haberimiz var. Görüntüler: İzmir'den sokakta dans eden bir grup şahıs havaya ateş ederek tehlike saçtı. Valla bir şey söyleyeceğim, silahsız kimse kalmadı herhalde. Ben hariç, açık ve net yani. Eski İzmir'de sokak ortasında müzik eşliğinde dans eden bir grup çevreye korku saldı. Yavrum eğlenin işte, dansınızı edin. Hoplayın zıplayın da bu silah neyin nesi anlamıyorum ki ya. Dans sırasında ortaya çıkan bir şahıs elindeki silahı havaya doğrultarak ateş etmeye başladı. Eğlence adı altında yapılan bu hareket çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atarken görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine İzmir'den bir haber, bu sefer Buca Gediz'de. İzmir'de alkollü bir şahıs veresiye istediği tekel bayinden olumsuz yanıt alınca böyle saldırdığı haberimiz var. Adamın kafa güzel, tekel bayine gidiyor, veresiye istiyor. Dükkan sahibi de vermeyince ortalık bir anda birbirine giriyor. İzmir Buca'da alkollü bir şahıs girdiği tekel bayiden veresiye alkol almak istedi. Ancak tekel bayi sahibi bu talebi kabul etmeyerek reddetti. Red kararının ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçtuğu kavgada tekel sahibi saldırgan şahsı uzaklaştırırken o anlar tekel içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba hakikaten şimdi sayfayı yeniliyorum ara ara. Yeni haberler var mı diye. Sayfama düşen 3 haberden ikisi manyaklık yani. Çiçeğim. Ya şimdi bu meretle alakalı şey derler ya. Babacığım paran yoksa içme derler ya. Vallahi şimdi bu saldıran arkadaşım bence parası varsa da içmesin yani. Bunu belli ki herkes kaldıramıyor. Oğlum yoksa içmeyeceksin işte, bu kadar basit yani. Adam vermiyorsa ne diyeceksin yani. Ama gerginiz. Buyurun. Yine bizim memleketin olmazsa olması elbette hırsızlık haberleri. Bak o kadar rahatlar ki hakikaten söylüyorum, şaşıp kalıyorum yani. Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına yavrum tuvaletini yapmış. Ben böyle işin içine ederim der gibi. Artık beklediği, umduğu parayı mı bulamadı, ne oldu? Arnavutköy'de bir lokantaya giren hırsız önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi. Ardından ise acelesi yok, nasıl olsa başına bir şey gelmeyeceğini biliyor herhalde, bilmiyorum yani. Ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra da kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları saniye saniye kameraya yansıdı. Arnavutköy'de iddiaya göre dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi. Daha sonra da yavrum tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaleti yapması ise pes artık dedirtti. Dükkan sahibi Turan Toprak diye birisiymiş. Saat 03 sıralarında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanının diyor yani içine giriyor. Burada dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeriye giriyor ve kasada bulunan 150 yani 150 TL para çıksa ben de aynı şeyi yapar mıydım acaba? Yerim lan böyle işi deyip. Velhasıl 150 TL para bulmuş, onu almış ve diyor ki rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat bir şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı. Benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir. Doğru söylüyor. Arnavutköy'de hırsızların dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsız gelip sandalyede oturuyor. Daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor. Sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karışıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Hırsız da olsa babacığım, yani hırsızlık bir meslek olduğu için söylüyorum artık. Ben öyle görüyorum. Babacığım her şeyin bir adabı vardır ya. Gelip dükkanın içine yapmak nedir ya? Ben böyle terbiyesiz, hem hırsız hem terbiyesiz ya. Buradan ilerleyelim diyorsun ki canım kardeşim, daha artık ne çalınabilir ya? Ne çalınabilir hakikaten yani, bak şey, köprüyü duyduk şimdiye kadar. Ne bileyim işte rayları çalanları. Tabii canım, parça parça kesip kesip rayları çalanlar vardı. Bak birazdan bakacağız. Bursa'da yavrum bir şey çalmışlar da çok enteresan geldi bana. Ve birazdan sevgili dinleyenler geldiğimizde elbette günün konusunu da vereceğiz. Bugünün konusu hakikaten söylüyorum çok keyifli. Birbirimizi birazcık daha fazla yakından tanıma adına hakikaten keyifli bir konu buldum. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
3: Arif abi, Akvater'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübün operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
2: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
4: Herkes sıkış çiğner ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
5: Arif abi, Ayas sana güzel be gülüm. Bütün acıları biz çekiyoruz, iyi yayınlar.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven...

0: Beni.
1: Arif Güven Showtime.
2: Ben şey diyorum ya bazen. Oğlum niye beni böyle alkışlıyorsunuz? Hakikaten kendimi düğün pastası gibi hissediyorum. Yıllardan beri merak ettiğim soru. Babacığım, o düğün pastasını niye biz alkışlıyoruz? Hani biz bunu yiyeceğiz diye mi alkışlıyoruz? Madem böyle bir durum varsa, diğer yiyeceğimiz şeylere niye alkış yapmıyoruz? Niye bu kadar düğün pastasına takıldım? Ben bu pastaları hakikaten gerçekten pasta zannediyordum. Maketmiş onlar. Şimdi az önce sordum ya, sevgili dinler. Dedim ne çalınmış olabilir, tahmin etmişsinizdir. 10 katlı düğün pastası maketini çalmışlar. Nerede? Bursa'da. Bursa'da maket pasta yapan bir dükkanın önünde, yavrum, 10 katlı pasta hırsızlara dayanmamış, çalmışlar. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'da bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesiyorlar böyle bir. Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar 10 katlı pastayı alıyorlar. Küçük de bir araba. Sanırım Uno'ya benziyor. 10 katlı pastayı yan yatırıp arabanın üstüne tavanla yüklüyorlar ve götürüyorlar. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu. Haydi bakalım. Yavrum, pasta çalıyoruz, pasta. Üstelik de gerçek değil yani. Sahte pasta. Baba ne yapacak şunu? Hakikaten söylüyorum ya. Oy oy. İşte böyle zamanlarda şişiyoruz. Şiştiğimiz zaman da biliyorsunuz ki günün konusunu veriyoruz. Canım kardeşim, bak bugün çok keyifli olacak. Hakikaten söylüyorum. Çünküsü... Sevgili dinleyenler, bak günün konusu şu. Size sormak istiyorum, tamamıyla sizinle alakalı. Fakat çok ciddi bir şey olmasına gerek yok. Zaten önemli olan kısmı da bu. Babacığım, bana kendinizle ilgili. Evet abi, bana kendinizle ilgili. Olabiliyorsa hiçbir işimize yaramayacak gereksiz bir bilgi verin abi. Bugün böyle bir şey yapalım. Bir tık daha sizi yakından tanımış olacağız ama ne bileyim işte abi, benle ilgili sallıyorum, bak ben yüzme bilmiyorum diyebilirsin. Seninle ilgili benim için gereksiz bir bilgi ama olabilir, ne bileyim abi ben işte sallıyorum, işten eve gelince o işte odamda yarım saat sırt üstü uzanıyorum, tavanı izliyorum diyebilirsin. Evet abi, bugün Arif Güven Showtime dinleyicilerine soracağımız soru bu. Kendinizle alakalı bana çok gereksiz bir bilgi verin abi. Sallıyorum, şey diyebilirsin. Abi sen bilmiyorsun ama ben kuş sesi çıkartıyorum diyebilirsin. Ne bileyim şey diyebilirsin. Güneşin ışığı gözüme gelince hapşırıyorum diyebilirsin. Evet abi. Ben de benimle ilgili, bak şimdi. Sevgili dinleyiciler, dur ilk örneği ben vereyim. Şu kardeşiniz de kendisiyle ilgili gereksiz bir bilgi versin. Bilgi de şu. Vallahi yalnızlıktan ölüyorum yani. Evet evet, bugün böyle bir şey yapalım abi. Dinleyenlerimize soralım. Kurban olduğum, şu anda benim sesimi duyan bütün herkese. Babacığım, bana kendinle ilgili çok gereksiz bir bilgi yolla. Nereye? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasına. Bir kez daha söylüyorum, 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Dolayısıyla bugün böyle bir şey yapalım. Dinleyenlerimizin gereksiz bilgilerine şöyle bir bakalım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Biz bu arada birazdan bir mola vereceğiz. Bu arada sizin mesajlarınızı elbette bekleyeceğiz. Bakalım bu nedir? Kışa hazırlık yapan vatandaşlar demiş ki sebze meyve değil, araba alıyoruz sanki. Haber bu. Zam furyası semt pazarlarındaki tezgahlarında bulunan meyve sebze fiyatlarına da elbette yansıdı mı yansıdı. Halk pazarına giden vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayet ederken esnaflar da zincir marketlerin manavra yanlarından dolayı iş yapamadıklarını söylüyorlar. Ortada hiç suçlu yok. Herkes birbirine suçu atıyor. Artan enflasyonla birlikte zamların pazar fiyatlarına da yansıdığını söyleyen vatandaşlar şunları söylemişler. Demişler ki her geçen gün daha da artan fiyatlar cep yakıyor. Alım gücümüz çok zayıf. Neyse ya, biz zaten böyle hani bunlardan sıkıldığımız için malumunuz günün konusunu veriyorduk. Dolayısıyla da dedim ki sevgili dinleyenler, Arif Güven Showtime'cılar, bana kendinizle ilgili gereksiz bir bilgi. Allah Allah, bu nasıl oluyor? Diyor ki abi, serçe parmağımın hiç kemiği yokmuş gibi sallandırabiliyorum. Bak Belçika'nın Nur, hiç kemik yokmuş gibi bildiğin abi serçe parmağını sallandırabiliyormuş. Allah Allah. Velhasıl konu anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Canım kardeşim, ben bir mola vereceğim. Moladan sonra burada olacağım. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
0: Selam Arif. Almanya'dan ben Murat. Almanya'da çekilmeyen yollar senin sayende çekiliyor. Her şey gönlünce olsun kardeşim.
1: Abisinin gülü günaydın. Kölden günaydın sana.
0: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'ten selamlar.
3: Arif abi, bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Ben olmadan olmaz.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
5: Arif abi günaydın. Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar. İyi ki varsın. Baş tacısın.
6: Arif abi. Berlinburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
7: Arif. Çok şımartıyorlar seni be gülüm.

0: Abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezan ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
1: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
2: Sen her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözüne seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
5: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
6: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
7: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
8: Benim oğlan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: biraz daha yükselttiyse be buradayız.
1: Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız ve dostlarımıza sordum, dedim ki baba kendinizle ilgili çok da böyle gereksiz bir bilgi söyleyin bana. Evet abi ya, ben böyle bir şey yapıyorum dediğiniz ne var? Ben dedim ki az önce, ben de kendimle ilgili sevgili dinleyenler gereksiz bir bilgi vereyim. Dedim ki yalnızlıktan ölüyorum. Bak buna istinaden Sibel'i bir yollamış, diyor ki ben de asırlardır yalnızım abi. Buyurun. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Koku konusunda feci takıntılıyım. Sürekli kendimi ıslak mendille siliyorum. Saat başı deodorant yeniliyorum. Allah Allah. Buyurun. Canım ciğerim yollamış. Benim özelliğim, bir kilo yaş pastayı bir oturuşta bitirebiliyorum. Elimden gelse her gün tüketebilirim. Oh be, bir kilo pasta. Buyur. Ömer'i bir yollamış. Paşam, benim ev ve iş yeri yürüme 6 dakika ama nedense ben tam 35 senedir evden 1,5 saat önce çıkıyorum. İş yerine vardığımda 10 dakika kalmış ve işe başlamama... 10 dakika kalmış işe başlamama diyor. Fakat bu arada bu kadar zamanda ne yapıyormuş diyor ki 6 tane fırına uğruyorum. Çok gereksiz ama yapamıyorum. Vazgeçemiyorum. Bakalım arkadaşlarımızın kendisiyle ilgili gereksiz bilgileri. Diyor ki abi deliksiz uyuyabiliyorum. Tuvalete bile gitmeden önce. Evet abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Kulaklarımı oynatabiliyorum. Şimdiye kadar hiçbir faydasını görmedim. Yani gereksiz bir yetenek diyor. Emre yollamış. Evet abi, kendinizle ilgili ne gibi gereksiz bir bilginiz var? Bunu benimle paylaşın demiştim. 0530-071-4355. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımın ne gibi gereksiz özellikleri varmış, bu bilgiyi benimle paylaşsınlar istiyorum. Diyor ki kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Yön bulma duygum çok kötü. Salak mıyım neyim demiş ya. Adalı ve sivri bir dile sahibim abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu. Bak diyor ki bakıldığında görünenden çok daha fazla yetenekli birisiyim abi. Bu da benim gereksiz bilgim. Eyvallah canım kardeşim. Allah Allah. Bak diyor ki kafamda bir nokta var abi. Oraya dokununca sırtımda bir nokta sızlıyor. Yıllardır bu durumu anlamaya çalışıyorum. Allah Allah. Al Nevzat'ım. Bu Almanya'daki Nevzat değil ama. Diyor ki kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Uzun bacaklı bir erkeğim. Kemiklerim ve kaslarım hep uzun. Eyvallah kardeşim benim. Parmakların da uzun abi. Görenler Freddy diyor demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Aklım her türlü şüpheciliğe muazzam çalışıyor. Bak arkadaşlarımıza ilgili gereksiz bilgi. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Siyah ve koyu renk çorap ve ayakkabı giyememe durumum var. Hastalık mı bilmiyorum. Aa. Buyur sana kendimle ilgili çok gereksiz bir bilgi abi. 20'lik dişlerim yok, hiç de diyor çıkmadı. Olabiliyor mu böyle bir şey ya? Bilmiyorum, ilk defa duyuyorum. 20'lik dişlerim yok diyor, hiç de çıkmadı. Aa, ilginç. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. İki elimle de yazabiliyorum. Bir halta yaramıyor ama diyor ben daha çok solağı kullanıyorum. Eyvallah kardeşim benim. Aa bak, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. 4 saatten fazla uyuyamıyorum, hemen uyanıyorum. Ben de öyleyim. Buyur. Deryacım yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bacaklarım gövdeme göre kısa. Bu da uzaktan bakıldığında beni çok kısa boylu gösteriyor sanırım. Eyvallah kardeşim benim. Bugün dediğimiz gibi Arif Güven Showtime'cıları, yavrum, kendileri hakkında itiraf ettikleri gereksiz bilgilerle bakıyoruz. Al diyor ki kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Galiba diyor diğerlerine göre kulaklarım küçük benim. Eyvallah kardeşim benim. Tam dışarıya çıkacakken çoraplarım ıslanınca deliriyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Al bak diyor ki ıspanağı görünce sofradan kalkıyorum abi. Al. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Sibel yollamış. Yağmurlu havaları seviyorum. Ben de çok severim. Ve moralim bozukken konuşmayı da hiç sevmiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Aa bak, kendimle ilgili gereksiz bilgi. Karpuzun çekirdeklerini tek tek ayıklamadan kesinlikle yemem diyor. Dipnot, brokoli sevmem. Pırasadan da nefret ederim demiş ya. Buyur. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Mahalle yanarken saçımı tarayamıyorum. Eyvallah ya, vallahi mesajlar çok keyifliymiş. Günün konusu bariz belli canım kardeşim. Bilenler mutlaka biliyorlar. Dedim ki dinleyenlerimizi birazcık daha yakından tanıyalım. Ama çok da böyle ciddi bir şey olmasın. Yavrum kendinizle alakalı bana çok gereksiz bir bilgi verin dedim. 0530 071 43 55. Bakalım daha ne mesajlar var.
2: Yollara devam. Arif babaya selam.
3: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsen be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
4: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'da. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
5: Adamın dibi. Yine Çandarlı'dayız, Muhammed ve Çetin.
6: Arif abi, seni çok seviyorum.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
8: Seviliyorsun ya, ne yapayım?

Mesajlar. Günün konusu canım kardeşim. Bugün dinleyenlerimize sordum. Dedim ki kendinizle ilgili gereksiz bilgilerden bahsedin. Abi benim böyle bir özelliğim var. Çok gereksiz biliyorum ama dediğiniz ne varsa. Bakalım, ses tonumu anlık istediğim şekilde değiştirebiliyorum abi. Haliyle istediğim her karakterin sesini taklit edebiliyorum. Babacığım bu güzel bir şey ya. Bu iyi bir şey. Buyur. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Çok sinirli olduğumda ya iştahım komple kapanıyor ya da diyor ki önüme öküzü kesip koysanız yiyorum abi. Fatma yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Diyor ki saçımı yaklaşık 6 aydır boyamıyorum. Eyvallah kardeşim. Bak saçımı okşayarak sevilmesinden nefret ediyorum diyen de var. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Maymundan ve papağandan çok korkuyorum demiş ya. Sen soruyu sorunca düşündüm bulamamıştım. Az önce çekirdeği tek tek çıkartıp da karpuzu öyle yiyen bir kardeş var ya, ondan sonra aklıma geldi abi. Benim de en gereksiz bilgim kendimle ilgili şu. Diyor ki karpuzu çekirdeğiyle birlikte yiyorum. Tövbe estağfurullah ya. Çok keyiflisiniz valla. Buyurun bakayım. Merhabalar. Bak hastalığa bak abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ben yatmadan önce 100'den geri sayıyorum. Saymadan uyuyamıyorum. Nevzat'ım yollamış bu sefer Belçika'dan Nevzat. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Arif Güven Showtime dinliyorum. Daha ne olsun diye gelen bir mesaj. Bak diyor ki... Abi evin lavabosundan başka hiçbir lavaboyu kullanamıyorum. Al şimdi bu bilgiyi ne yaparsan yap demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Şey mi bu? Yılmaz'ım yollamış. Diyor ki diyet yapamıyorum, olmuyor. Aç kaldım mı sağa sola saldırıyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Makarnayı sossuz yiyemem. Güzel. Bütün bilgilerimi düşündüm de hepsi gerekli Arif ya. Eyvallah, kurban olduğum. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Benim boyumu biri sorarsa bir santim fazladan söylüyorum demiş ya. Hani şu anda boyum bir... Baba boyum da 1.81, gayet iyiymiş yani. Ama diyor ki soranlara ben sürekli 1.82 diyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Kendimi bildim bileli başım ağrır. Hayatımın çoğu az uyuyarak geçirdim. 5 saat ve üzeri uyuduğum vakit baş ağrısı, geberiyorum. Allah Allah. Sibel yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Akşamları gözlerimin altına bal sürüp limon kabuğu yapıştırıyorum. Bir faydası var mı bilmiyorum ama yapıyorum işte demiş. Vardır herhalde. Boş boşuna yapmıyorsundur yani. Karanlıktan çok korkuyorum abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Allah Allah. Yavrum üzümün kabuğu da soyulmaz ki ya. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu abi. Üzümün kabuğunu soyuyarak yiyorum demiş. Aynı zamanda bak kaç yaşına geldim bisiklet kullanmayı da bilmiyorum. Güzelmiş. Aa bak kadifeye dokunamıyorum diyen de var abi. Diyor ki abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. İnsan yavrusu dahil olmak üzere mantığıyla hareket edemeyen her canlıdan korkuyorum. Vallahi süpersiniz ya. Günün konusu kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Bak diyor ki alkol alınca İngilizce konuşma moduna geçiyormuşum abi. Etraftakiler öyle söylüyor. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bende ses hafızası var abi. Şöyle ki yıllardır görüşmediğim, numarasını bile rehberde kayıtlı olmayan biri beni arayıp konuşmaya başladığında kim olduğunu hemen anlıyor birim. Aa, bir şey söyleyeceğim. O özellik benim işime çok yararmış ya. Ben bak yavrum benim durumum şu. Ben hep olduğum odasını söylüyorum. Çok unutkan bir insanım. Ve dolayısıyla diyorum ki unutkanlık bir gün başıma iş açacak. Belki de açtı, unuttum, bilmiyorum. Şimdi değil telefonumda hani rehberinde kayıtlı olmasını geçtim abi. Yani sen kayıtlı olmayanı bile hatırlıyor musun sesten? Yavrum ben bazen şimdi şöyle bir şey oluyor. Kim olduğunu unutmayayım diye baba bir sürü açıklama metni yazıyorum. İşte şurada tanışmıştık, şunun arkadaşıydı falan. Bir de WhatsApp'tan mesela hani profil fotoğrafı varsa profil fotoğrafına bile bakıyorum. Ben yine tanımıyorum abi. Şu anda vallahi bak WhatsApp'a gireyim. Abi o kadar çok isim var. Yani isimden zaten çıkartamıyorum. Diyorum ki belki hani fotoğrafını görünce tanırım. Bakıyorum onu da tanımıyorum. Yani
Evet abi. Canım ciğerim, kurban olduklarım var. Bir dünya mesajımız var ya. Ha, ne yapalım? Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, birazdan bir parti daha bakacağız. Çünkü bir dünya mesajımız var. Ayrılmayınız, sebep belli. Arif Güven Showtime. Hala radyonuzda

0: Arif abi, canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
1: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık, öpüyorum seni şükür kavuşturana.
2: Buraları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
3: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
4: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
5: Arif Güven Showtime.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
5: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
6: Arif Güven Showtime.
7: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim.
8: İyi ki varsın.
9: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
10: Alos Bey'e gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
11: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
6: Arif Güven Showtime.

Arif Güven Showtime radyonuzda mesajlar. Sorduk dinleyenlerimize. Dedim ki canım kardeşim kendinle ilgili bana çok gereksiz bir bilgi söyle. Diyor ki abi her sabah ama her sabah yataktan kalkınca 6-7 kere hıçkırırım. Allah Allah, ilginçmiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Ayağımın altında gıcırdamaya çalışan bir

olursa direkt tekmelerim. Utandığım zaman kızarıyorum diyenler de var. Oo, nadir bulunan insanlardan birisin hocam. Çünkü günümüz şartlarında utandığı için kızaran kimse kalmadı. Helal olsun. Bu özelliğini koru. Bu gereksiz değil abi. Bak diyor ki, nedendir bilmiyorum abi. Yıllardan beri resmi dairelerde heyecandan titriyorum.

0: kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Bakalım. Olmak istediğim tek yer İflah abi demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Bak diyor ki abi, ben de kendi kendime konuşmayı çok severim. Hatta buna ihtiyaç duyuyorum. Allah Allah. Helal olsun, güzel bir bilgiymiş bu. Diyor ki abi bak, çöp bulamazsam çöp izmaritini hayatta diyor yere atmam. Cemime atıyorum abi. Bir din biriktiriyorum demiş ya. O da pis kokar ama yine yere atmaktan iyidir abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bakalım. Alkolle alakalı bir örnek gelmiş canım kardeşim, bunu geçelim. Bak diyor ki kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ben solağım abi ama makası sağ elimle kullanıyorum. Mouse kullanımda da ortak kullanım. Sağla da solla da kullanabiliyorum. İyi güzel. Bir fotoğraf yollanmış canım kardeşim. Vallahi kadın budu köfte, pilav var, yanında karnıyarık var, biber var. Diyor ki abi ben kendimle ilgili bir özelliği yollamış olayım. Diyor ki mesela bu tabaktaki hepsini aynı anda bitirebilirim vallahi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Benim burnum kesinlikle çok çirkin, tartışmasız diyor. Ama estetik yaptıracak kadar da bunu önemsemiyorum. Belki de önemsemeliyim. Yolla bakayım yavrum. Ya bir şey söyleyeyim. Radyo programcısı dinleyicisinden burnunun fotoğrafını ister miyim? Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Turuncu ya da kızıl saçlı kadınlar çok hoşuma gidiyor demiş ya. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik, artık yollamayınız ki birazdan bir parti daha bakacağız ama. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi, takıntı haline geldi. Filmlerde ya da gerçek hayatta birisinin solak olup olmadığını hemen fark ediyorum. Eyvallah kardeşim, de ona mı dikkat ediyorsun hakikaten ya? Ertesi gün ne giyeceğim kombinini bir gün önceden hazırlıyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bak demiş ki at düşkünü olmam. At seviyorum ya. Atların eşsiz olduklarını düşünüyorum. Asaletleri ve özgür ruhları onları özel kılıyor. Ben de çok severim atları ya. Ki bacağımda Pegasus dövmesi var. Severim yani. Sevgili dinleyenler, vallahi dediğim gibi artık yollamayınız çünkü çok fazla mesaj var. Yani elbette kalacak şu anda belli. Bak diyor ki kendimle ilgili gereksiz bir bilgi abi. Şu ana kadar 28 yaşındayım. Alkolün tadına bile bakmadım. Eyvallah, ne güzelmiş abicim. Sen söyleyince aklıma geldi. Bak az önce bahsettim ya. Benim telefon rehberinde hatırlayayım diye abi detaylar da yazıyorum. Yine bulamayınca WhatsApp'tan girip fotoğrafı var mı diye bakıyorum. Fotoğrafa bakıyorum, yine çıkartamıyorum kim olduğunu. Demiş ki telefonuma kayıtlı olan kişilerin hiçbiri sadece isim ve soy isimden ibaret değildir. Mutlaka hatırlatıcı notlar vardır. Mesela alt komşu Remziye abi. Park'tan Duygu'nun annesi. Gül Derince hastane. Ben hepsini okuyorum böyle gerçi ama. Hatırlatmalar yazıyorum demiş. Tamam güzel. Bak kendimle ilgili gereksiz bilgi. Yemek yaparken yemeğin kokusundan tuz ayarını yapabiliyorum. O güzel bir şeymiş ya. Vallahi iyi bir şeymiş o. Tövbe estağfurullah, diyor ki abi kendimle alakalı gereksiz bir bilgi. Herhangi bir saksıda bitki bulup onunla bile 10 dakika samimice sohbet edebiliyorum. Bu özelliğimden nefret ediyorum. Çiçeklerle mi konuşuyorsun abi? Oy kurban olduklarım, var da bir dünya mesajımız var ama canım kardeşim şöyle bir şey yapmamız lazım. Valla burada ışıklar da yanıyor sönüyor. Bir mola alıyorum, moladan sonra bir parti daha bakacağım abi.
1: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
2: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yolu uzatıyorum. Sevgiler.
3: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
4: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum.
5: Arif Güven, Showtime.
6: Arif, kocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
7: Merhaba Arif abi, Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
8: Merhaba Arif abi, daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım, hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: Güven Show.
1: Sevgili dinleyenler, son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Sordum, dedim ki sevgili dinleyenler, abi ben de alakalı çok gereksiz bir bilgi dediğiniz ne var? Bak Emre üşenmemiş, diyor ki bak gereksiz bilgi burada. Ne kadar uzağız şu anda? Emre İsviçre'de aramızdaki mesafeyi ölçtürmüş. Haritasını da yollamış. Aramızda bir gün iki saat var yavrum. 2430 kilometre. Çiçeğim. İşte bak bu teknoloji ne kadar enteresan bir şey değil mi? Gelmeye kalksa bana karayoluyla bir gün iki saat sürecek ama anında sesim oraya gidebiliyor abi. Ne güzel, ne sihirli bir şey bu ya. Bazen bu sektörle alakalı şey diyorum. Keşke babacığım hani çok böyle güzel değil mi? Bak şimdi Belçika'ya selam diyorum abi. En fazla 10 saniye sonra Belçika'ya selam gidiyor. Keşke diyorum ya, elle tutulur gözle görülür şeylerde de böyle yapabilsek. Valla o zaman çok daha keyifli olur ya. Sallıyorum şu işte önümde duran vazo. Diyelim ki Niğde'den Melih'in kafasına gitsin desem ve gitse hakikaten. Vay be. Son partiye dediğimiz gibi baya bir mesajımız kalacak gençlik, özür diliyoruz ama mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışalım. Mümkün olduğunca bakalım bakalım bakalım. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Diyor ki bak, biri gaz çıkarttığı zaman anında kokuyu alıyor. Hatta eşi narkotiğe yazıl bari falan diyormuş. Tövbe estağfurullah. Bunu nasıl okuyayım ya? Yavrum hakikaten söylüyorum ya. Bak kendimle ilgili enteresan bilgi abi. Garip bilgi diyor. Elde sağlak, ayakta solağım. İlginç. Sayfa kilitlendi genç. Bekliyorum vallahi. Dur bakayım. Şu anda yanıt vermiyor diye de. Bekliyorum açılsın. Okuyacağım. Bir kez daha yalnız bırakmayan dostlarımıza da teşekkür ederim bu arada. Son parti. Bakayım, bakayım, bakayım, bakayım, bakayım. Kendimle ilgili gereksiz bir bilgi abi. Gece su içmek için uyandığımda sürahinin yanında bardak olmasına rağmen direkt diyor sürahiyi kafaya dikiyorum. Öyle seviyorum. Tamam kardeşim. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Çalıştığım işletmelerin parasını patrondan çok düşünürüm. Bu nedenle bazen kraldan çok kralcı gibi görünüyorum. Eyvallah kardeşim benim. Ve muhtemelen iş yeri tarafı, yani iş yerindeki diğer arkadaşlarım varsa çalışanlar, onlar tarafından hiç sevilmiyorsun, ben sana söyleyeyim yani. Islıkla şarkı söyleyebiliyorum abi. Üç top çevirebiliyorum abi diyenler var. Bak bilgiye bak abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Sigara dumanından halka yapabiliyorum. Aa bak yetenek bence bu abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ellerim doluyken lambayı yakmak için düğmeye ayağımla basabiliyorum. Abi ben çok üşengecim. Dolayısıyla kivi bile kabuğuyla yiyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu. Allah Allah, çok enteresansınız. Makarnaya toz şekeri koyan var ya. Vallahi bak yollamış işte. Numan. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Makarnaya toz şeker koyup yiyorum. Oğlum berbat olur la. Güzel olur yani, bilmiyorum. Kararsız kaldım yani. Her şeyi bilirim abi. Sadece miktarı değişir. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Allah Allah. Hakikaten tuhafsınız ha. Uykun gelsin diye siyah nokta sıkma videosu izliyorum demiş ya. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Seyahat etmek hayatımdaki en büyük tutkumdur. Yeni bir yer göreceğim zaman çok heyecanlanıyorum abi. Ne güzel. Bu güzel bir şey abi. Çok affedersiniz ama hakikaten şimdi geçirdiği bir operasyonla alakalı yollamış. Diyor ki abi kendimle ilgili çok enteresan bir bilgi veriyorum. O direkt yazmış da ben şöyle yumuşatayım. Diyor ki benim kaba et diyoruz ya yavrum. Bununla ilgili hep söylüyorum. Bugüne kadar bir kabalığını görmedim ama diyor ki abi benim kaba etimde 37 tane dikiş var. Biz bunu bildik de ne oldu yani? Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Vücudumun yarısı terlerken yarısı kupkuru kalabiliyor. Eyvallah kardeşim benim. Al. Tövbe estağfurullah. Dinleyiciler beni korkutmaya başladı. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Diyor ki çamaşır suyu koklamaya bayılıyorum abi. İyiymiş. Ayrılmayınız. Çünkü artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Birazdan malum yazıyor yazıyor gelecek.
0: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi. Küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
3: Kardeşim sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma Urfalıyam ezelden gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

0: Mesutlar.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altın Özü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Ben ne gölde Ali Batın. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
4: Arif Güven Showtime.
8: Radyo merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
5: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
6: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
5: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
7: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Show Time yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Bu arada bütün dostlarımıza bir kez daha çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, yalnız bırakmamışlar. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bakalım haberler, haberler, haberler. Ankara'da bir markette ucuz kaşar almak için oluşan izdiham böyle görüntülendi. Her evin ihtiyacı ucuz kaşar. Nedir hikaye bakalım? Ülkede yüksek enflasyonla boğuşan vatandaşlar çareyi zincir marketlerin düzenledikleri kampanyaları takip etmekte buluyor. Fiyatları ulaşılmaz noktalara gelen et ve süt ürünleri almak için zorlanan vatandaşlar düzenlenen ucuzluk kampanyalarına akın ederek uzun kuyruklar oluşturuyor yavrum. Bir şey söyleyeceğim, şimdi görüntüler de var. Kuyrukta olanlara bakıyorsunuz, zavallında kuyruk vardı siz bilmezsiniz diyen ne kadar dayı varsa hepsi şu anda o kuyrukta. Geçelim babacığım, geçelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Bu nedir yavrum? Cep telefonu silah sayıldı. Oğlum memlekette silah sayılmıyorlar. Bursa'da ablası HS'nin nişanlısı Sait Tikan ile eski erkek arkadaşı. Ya bu böyle haberleri okuyunca da kendimi Müge Anlı'ymış gibi hissediyorum. Ne oluyor? Geçelim abi, daha makara tukara şeyler bulalım biz. Tadımız tuzumuz kaçmasın. Ali Rıza Efendi öyle gibi oldu. Al bak, habere bak. Çinli adam komşularının 1100 tavuğunu korkutup öldürmekten 6 yıl hapis cezası almış abi. 1100 tane tavuğu korkutup mu öldürmüş babacığım? Çin'de bir adam komşusuna ait 1100 tavuğu korkutarak öldürmekten suçlu bulunduktan sonra hapis cezasına çarptırıldı. New York Post'a gazetesine göre tuhaf hareket... Abi bir şey söyleyeceğim, nasıl korkutmuş oğlum tavuklarla? Ha? Ne yaptı 1100 tane tavuğu? Hayalet kılığına... Yok, hayalet kılığına girmesine gerek yok. Muhtemelen herhalde diyorsun tilki kılığına girdi. Sonra da kümese girdi herhalde. Al bak. Bu da madem hayvanlardan gidiyoruz. Yakaladığı akbabayı ile aynı evde yaşıyor haberi var. Şanlıurfa, Viranşehir'de yakaladığı akbabayı evinde besleyen adam. O da etçil, ben de iyi anlaşıyoruz demiş. Babacım demek ki abide para var. Benim eve gelse mecburen akbabaya bisküvit vereceğim yani. Oğlum eti bulursam ben yiyeceğim Allah Allah. Soyu tükenme tehlikesi altında olan heybetli bir canlının son sığınaklarından birisi Şanlıurfa'nın Viranşehir'de bir ailenin evi olmuş. Doğanın en büyük yırtıcı kuşu olan akbaba ile aynı evde arkadaş gibi yaşayan adamı görenler şaşırtıyor. Sanılanın aksine insana zarar vermeyen, ölmüş ve ölmek üzere olan hayvanlarla beslenen akbaba geçtiğimiz günlerde yiyecek bulmak için 360 dereceye varan görüş açısıyla... Evet ya, 360 dereceye varan bir görüş açıları var. Araziyi taradığı sırada yakalanmış. Aradığı leşi yerden 1 kilometre yüksekliğe... Sen nasıl yakaladın da eve getirdin abi bu ya ha? Abi demiş ki valla o da etçil, ben de etçil, iyi anlaşıyoruz. Dediğim gibi benim eve gelse valla akbaba makbaba dinlemem. Abicim bisküviye talim. Ki hayvanın da bisküvi yemekten feleği şaşar. Yavrum bu parayla etçil tribini falan hiç çekemem, kusura bakmasın. Varsa doğada bisküvitçil bir akbaba gelsin buyursun, başımın üstünde yeri var ya. Benim Ahmet abim var ya, selam olsun Ahmet Akbay. Akbey, özür dilerim ya. Abi adamın aslanları var ya. Aslan besliyor ya. Kurban olduğum ya. Nasıl içim gidiyor böyle. Bazen yazışıyoruz. Diyorum abi ya, kurban olduğum. Gel diyor oğlum, gel ziyarete gel. Ki Türkiye'de değil. Türkiye'de çünkü sıkıntı olabiliyormuş. Irak'ta mıydı abi? Onlara böyle koca koca kafesler yapmış. Rahat rahat geziyor. Onlarla yatıyor. Onlarla kalkıyor. Abi içim gidiyor ya. Dedim abi bunları neyle besliyorsun sen ya? Orada bir ölüm sessizliği oldu tabii yani. Abi aslan bu ya, aslan kocaman. Kaç tane vardı? 2 tane yavruları vardı. Bir anne bir baba var. Abi onlar ne yer ya? Vallahi bakılmaz ki ya, çok para abi. Lan ne olacak lan aslan? Sofraya bir tabak fazla koyarsın, böyle bir durum olmaz abi. Buyurun, ne oluyor ne bitiyor? Bir şey söyleyeceğim, yani programın finaline doğru geliyorum ya, hiç böyle bakasım gelmiyor hiçbir haberlere. Bak şimdi sadece bir F5 yapayım. Bak tıklasana şuraya bir. Bu haberlerin hangisini okuyayım ben ya, bak. Başlayalım mesela. Kızını 2 kez hamile bırakan sapık baba için yakalama kararı var. Son racıma hemen bakıyorsun mesela. 26 yaşındaki sevgilisi ölü bulunmuştu. 2 kadın arasında kaldım dedi haberi var. Nişanlı çiftin düğün hayalleri yarıda kaldı haberi var. 1 ay sonra bebeği olacaktı, arkadaş tarafından öldürüldüğü haberi var. Yani bütün bu haberlerin arasında hakikaten mizah yapmaya da çalışıyoruz. Tartıştığı akrabasını, hayvanlarını vurdu haberi var. Dolayısıyla da hani program başındayken bir tık böyle takatim gücüm yetiyor da finale doğru yok abi artık hiç bunlara girişim gelmiyor yani. Biz şöyle bir şey yapalım, dur bakayım. Bak diyor ki abi adamlar tavuk kurup cezaevine giriyor. Bizim burada evet ya. Doğru söylüyorsun çiçeğim. Hem fikiriz hem fikiriz. Zaten o yüzden beraberiz ya. Şöyle bir şey yapalım artık, böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberine ihtiyaç var mı var. Tıkla yavrum o zaman.
1: Arif abi Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
2: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
3: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdiven. Aslanım abi. Her sabah dört gözle bekliyorum seni.
4: Arif abi, tavuk su içer, Allah'a bakar. Sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'unla sağ

0: Kurban olduklarım. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz yani yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki affola gibi gibi şeyler söylüyoruz. Final babacığım helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle olsun diyoruz. Az önce bahsettim mesela, dedim ki arkadaş şöyle bir F5 yapıyorum. Hakikaten çıkan haberlere bakıyorum. Abi yani sürekli böyle bir cinayet, sürekli böyle bir vahşet. Dolayısıyla sıkılıyoruz. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Sormadan da edemiyoruz. Anladığım kadarıyla son zamanda olup bitenlere bakıyorum. Yavrum insanlık kendinde değil. Kayıp gitmiş gibi avuçlarımızdan. Nereye mi gitti? Nereye mi kayboldu böyle ansızın? Vallahi bilen de söylemiyor, gören de söylemiyor. Yani şimdi haberlere bakıyorsun. Biraz da böyle bir hani yaş itibariyle içinizde birçok insandan büyük olabilirim. Ya bir zamanlar insanlığından utanmak vardı. Birisine insanlığından utan dense yerin dibine girerdi utancıdan o insan. Öldü denilen işte o insanlık. Ruhuna El Fatiha denilen de o. Ya yavrum, insanın var olduğu yerde insanlık olmaz mı ya? Bakıyorsun haberlere, olmadı mı olmuyor. Diyorsun yazıklar olsun. Hiç kimse de insanlık kalmamış benzeri sözler ise ne halde geldiğimizden, ne halde düştüğümüzün abi acı itirafı yani bunlar. Oo yok. Ve bizler sevgili dinleyenler, hayat var olduğu sürece her zaman olduğumuz gibi yine insanlık dersinden imtihan oluyoruz. Ama bakıyorsun haberlere, yavrum bu imtihanda dökülen dökülene. Lakin bir de işin kötü tarafı, bu insanlık dersinden imtihanda dökülenlerin zerre umrunda bile değil ya abi. İlgisiz, alakasız, gayesiz yaklaşımlar içerisinde var mı insanlığı yaşamanın şansı? Yok abi. Ki insanlıkta galiba zaten bakıyorum haberlerin birçoğuna zaten yaşamıyor. Yaşıyorsa da bitkisel hayatta can çekişiyor yani, öyle anlatalım. Ya hani önemli olan insanlık diye kocaman laflar edenlerde de şimdi var mı var ama baba az ya, vallahi az yani. Madem diyoruz bu kadar değerli bu insanlık, madem hayattayız, canım benim, kime saklıyoruz bu insanlığımızı, kimi bekliyoruz, ne oldu baba, taşlaştı mı yüreklerimiz, ne oldu? Vallahi yani bakıyorum baba, kibirin ve gururun esir aldığı, egoların tavan yaptığı, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil ve menfaatperest bir insanlar olmuşuz ya. Dünya yalan diyoruz baba, dünya yalan. E insanlar, insanlar da yalan. Yarın, e yarınlarda, yarın da yalan olup gidecek işte. Baba ne kalacak geriye yapılan insanlıktan başka? Ardından da soruyoruz, diyoruz ki ne oldu bize böyle? İnsanlık öldü mü? Vallahi insanlık ölmedi, ölmesine de yarın öbür gün biz öleceğiz, gideceğiz yani. Ne konuşasın varmış benim de be. Program biter. Emre de gider. Eyvallah. Nevzat'ım teşekkürler. Kurban oldum. Vallahi çok keyifli. Çok böyle güzel mesajlar geliyor. Çok çok teşekkürler Havacığım. Buyur bak. Yavru köpek minibüs şoförüne kendisini zorla sahiplendirdi. Seni yerim lan ben, nasıl tatlı ya. Antalya'dan Kemer ilçesine yolcu taşıyan minibüsü durakta zorla binmek isteyen yavru köpek şoförün inatlaşması sosyal medyada gündem oldu. Ki görüntüleri de vardır muhtemelen. Yüzleri gülümseten olay 21 Eylül Perşembe günü Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanmış canım kardeşim. İlçeler arası toplu taşıma yapan bir firmaya ait minibüsün şoförü Ümit Kor, yolcu almak için durakta durduğu sırada yavru bu köpek yavrusunu araca binmeye çalıştığını fark etmiş. Lan seni yerim ben, kurban oldum. Ümit abimiz minik yavruyu minibüsten uzaklaştırmasına rağmen araca tekrar girdiğini gördü. Yaklaşık 3 dakika boyunca devam eden inatlaşma sonrasında Ümit abi ya da Ümit kardeş bilmiyorum, yavruyu yoldan uzak güvenli bir bölgeye koyup koltuğa koşarak geçti ve yoluna devam etti. Yavru köpeğin sevimliliğini unutamayan bu dünya tatlısı abimiz arkasından yolcusuz gelen firma arkadaşını aramış. Demiş ki ya orada böyle bir köpek vardı, arabaya binmeye çalışıyordu, ben de almadım, inatlaştım. Demiş bir alıver onu ya. Aynı bölgeye gelen diğer şoför köpeği almış, Kemer ilçesine götürmüş. Burada sahiplenen küçük yavru firmada çalışanların maskotu olmuş. Bak ne güzel olmuş işte ya. Yaşananları anlatan Ümit Kor demiş ki Kemer'e giderken duraktan yolcu alıyordum. Motosikletli bir arkadaş otobüsünün önünde küçük bir köpek olduğunu söyledi. Yolcuların arasından geçip otobüse binmek istedi. Sağlık açısından köpeği otobüse ilk başta almak istemedim. Ancak diyor çok sevimli hareketler sergilediği için arkamızdan gelen arkadaşımızdan rica ettim. Kemer ilçesine getirdi. Aşılarını, tüm eksikliklerini tamamladık ve sahiplendik. Zorla diyor kendini sahiplendirdi. Sevgili dinleyenler, beni de sahiplenmek isteyen var mı? Hadi be, alın beni be, besleyin beni be. Oğlum ne gülüyorsun lan, tuvalet eğitimim var. Aşılarım tam yani. Ben de zorla birinizin arabasına bineyim mi, ne yapayım anlamadım ki yani. Ne yapayım abi, sevimli mi davranayım? Havlayayım mı, ne istiyorsunuz? Yaparım ben. Para senin köpeğin olsun diyorlar ya, hemen havlıyorum. Oy babacığım, bu duygusallık da nereye kadar bende? Durmuyor işte, olmuyor yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım, bugünlük bizden bu kadardı. Mesaj yollayan herkese, bugün de dinleyen herkese ki ben bunu söylüyorum. Dün bunu, valla bak bir şey söyleyeyim mi? Program bitince her şey bitmiyor benim için. Dün şunu düşündüm. Dedim ki oğlum hani bir radyo programı yapıyorsun da bunu sen yapmıyorsun la. Bunu bildiğin abi, dinleyenlerle hepimiz beraber yapıyoruz yani. Valla bak bunu dün programla hiç alakası olmayan bir saatte düşündüm yani. Dedim bildiğin beraber yapıyoruz yani. Velhasıl canım ciğerim, herkese çok çok gülücükler gülücükler gülücükler. Eyvallah, ben kaçayım artık, çok uzattım hakikaten. Görüşmek üzere gençlik, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam ediyoruz.

0: Hani seni...
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insanıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal, şimdi radyo.

Şükran'la Gönül Frekansı'nda her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat! O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da Gönül

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Bizden

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Sabahları seviyoruz sevmesini ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde devam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ah efendim, sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Devam ederken kahveseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bugün de Şükran'la Gönül Frekansı'nda kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 9543.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache'nin tercüme bürosu, Türk konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache'nin tercüme bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: daha beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında... Küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

aşkımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.